Man 13-27, Kayseri 10-25, Kırıkkale 13-26, Kırşehir 11-26, Konya 14-27, Nevşehir 11-23, Niğde 10-24, Sivas 8-24, Yozgat 9-23 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 13-30, Bolu 8-27, Düzce 12-30, Karabük 10-29, Kastamonu 7-27, Zonguldak 15-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Amasya, Çorum ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-29, Artvin 16-22, Bayburt 9-23, Çorum 10-26, Giresun 17-25, Gümüşhane 11-24, Ordu 16-24, Rize 18-24, Samsun 16-26, Sinop 16-28, Tokat 11-27, Trabzon 19-23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-25, Ardahan 7-19, Bingöl 14-27, Bitlis 9-22, Elazığ 13-29, Erzincan 13-27, Erzurum 8-22, Hakkari 13-24, Iğdır 15-30, Kars 8-21, Malatya 12-29, Muş 13-25, Tunceli 12-30, Şırnak 19-28, Van 10-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 18-33, Batman 15-33, Diyarbakır 16-32, Gaziantep ve Kilis 18-32, Mardin 20-30, Şanlıurfa 21-34, Siirt 20-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 15 Haziran Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, akşam saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. İlk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. İlk saatlerde güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1, akşam saatlerinde yer yer 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için 187 yıldır büyük bir fedakarlık, cesaret ve özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar pazartesi günü başlıyor. Piyasadaki konut arzını dengelemek ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2+1 ve 3+1 konutların satışa sunulacağı kampanya kapsamında vatandaşlar diledikleri büyük büyüklükteki konutu tercih edebilecek. Konutların satışları pazartesi günü başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar sürecek. Türkiye'nin üretim üslerinden serbest bölgelerin ticaret hacmi Ocak-Mayıs döneminde 11,7 milyar dolar olurken bu tutarın yarıya yakını ihracattan kaynaklandı. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, nihai anlaşmaya kadar İran'ın uranyum zenginleştirmeme ve nükleer faaliyetlerini genişletmeme taahhüdünde bulunduğunu belirtti. Taslak, mutabakat metnine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde ise nihai anlaşmaya varılana kadar İran'a yönelik herhangi bir yeni yaptırım uygulamamayı kabul etti. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları ön uyarı yapmadan Beyrut'un güneyindeki dahiye bölgesini bombaladı. Bölgeden iki patlama sesi duyulurken hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi. İsrail ordusu bir açıklama yaparak dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırısını üstlendi. Açıklamada dahiye bölgesine düzenlenen saldırıda Hizbullah'a ait hedefin vurulduğu öne sürüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, uzun menzilli silahlarla Rusya'daki hedeflere saldırıları sürdürdüklerini belirterek savaşın geldiği yere dönmesi mantıklıdır ifadesini kullandı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.996'ya ulaştı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası C grubunda İskoçya, Haiti'yi 1-0 mağlup etti. İskoçya, Brezilya ile Fas'ın berabere kalmasının ardından aldığı 3 puanla zirveye yerleşti. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Ay yıldızlı ekip grubundaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nde Paraguay ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Dursunbey yolunun 15 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 5. kilometresine kadar BSK serim çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Eynesil yolunun 29. kilometresinde bulunan Eynesil tünelinde yapılacak olan elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

0: O Hacı Haber'i dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı
0: kuruldu. 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Evet, saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam çok bulutlu 11-18 derece, Atina parçalı bulutlu 18-31, Belgrad sağanak yağışlı 14-24, Helsinki sağanak yağışlı 10-15, Kiev sağanak yağışlı 12-21, Londra çok bulutlu 14-21, Madrid sağanak yağışlı 19-31, Moskova sağanak yağışlı 12-21, Paris parçalı bulutlu 17-29 derece, Priştine parçalı bulutlu 12-29, Roma parçalı bulutlu 18-30, Sofya parçalı bulutlu 14-30, Tiran parçalı bulutlu 18-31, Varşova sağanak yağışlı 11-18, Viyana sağanak yağışlı 11-24, Zürih parçalı bulutlu 13-26 derece, Amman parçalı bulutlu 15-28, Aşgabat az bulutlu ve açık 24-40, Bağdat az bulutlu ve açık 25-40, Bakü parçalı bulutlu 20-25, Duşanbe az bulutlu 22-36, Kabil az bulutlu 20-32, Kerkük az bulutlu ve açık 21-35, Kuveyt az bulutlu ve açık 31-45, Medine az bulutlu ve açık 29-45, Mekke az bulutlu ve açık 32-43, Riyad az bulutlu ve açık 29-45, Şam az bulutlu 17-31, Tahran az bulutlu 22-36, Tiflis parçalı bulutlu 16-26, Tokyo sağanak yağışlı 17-22 derece, Cezayir parçalı bulutlu 17-25, Kahire parçalı bulutlu 22-33, Melbourne sağanak yağışlı 13-17, Montreal parçalı bulutlu 13-20, New York az bulutlu 17-26, Sydney sağanak yağışlı 11-19, Washington parçalı bulutlu 18-28 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 16-24, Frankfurt parçalı bulutlu 11-21, Köln parçalı bulutlu 11-22, Komrat parçalı bulutlu 15-24, Köstence sağanak yağışlı 18-26, Münih parçalı bulutlu 8-22, Podgorica parçalı bulutlu 20-31, Selanik parçalı bulutlu 19-32, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29, Taraglia parçalı bulutlu 15-24, Balkaneş parçalı bulutlu 16-26, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14-26, Gazimagos'a parçalı bulutlu 18-29,

Girne parçalı bulutlu 21-26. Lefkoşa parçalı bulutlu 17-27. Güzeldurt parçalı bulutlu 17-31 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu? İnan hatırlamıyorum bile.
1: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşim evlenme teklif ettiğinde.
2: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
1: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
3: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan 3 can.
4: Sağlıklı bebekler için el ele.
5: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı bebekler için el ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik Basada Gülçin Çağlar'la birlikte hepinize güzel bir gün diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, şu anda telefon hattımızın ucunda Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak var. Hoş geldiniz sevgili hocam.
6: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
5: Çok teşekkür ederim. Yine bir bahar gününde sizinle birlikte olmak çok güzel. Evet.
6: Umuyor ve diliyoruz ki bahar çok güzel geçer ve inşallah hem ülkemizde hem dünyamızda bahar sevinci ve mutluluğu ve bereketi gelir. Çünkü sağlığımız her şeyden önemli ve diliyoruz ki hepimize sağlıklı günler gelir.
5: İnşallah. Ama sevgili hocam, farkındaysanız kıştan birdenbire bahara geçiş yaptık gibi.
6: Evet.
5: Öyle değil mi?
6: Evet. Biliyor ve umuyoruz ki çevremize daha çok sahip çıkarız. Çocuklarımıza daha yaşanır, temiz ve güzel bir dünya bırakabiliriz. Çünkü dediğiniz gibi çocuklarımız aileleriyle hoş vakit geçirmeleri hepimizin dilediği şey. Sağlıklı ilişkiler kurmaları, sağlıklı çevrenin bilincine varmaları hepimizin en büyük dileği. Çünkü çocukların sağlık konusunda koruyuculuğu öğrenmeleri için çok güzel bir yaş. Ve çocuklarımız bizden, yani erişkinlerden çok daha iyiler sağlıklarını öğrendikleri zaman. Mesela el yıkamada bizden çok daha iyiler. Aksırıklar, öksürükler sırasında ağızlarını kapatma konusunda erişkinlerden çok daha iyiler. Bu hiç kuşkusuz ki sevgili ailelerinin ve kıymetli öğretmenlerinin sayesinde. Ben çok net hatırlıyorum, 2009 yılında kuş gribi ve domuz gribi salgınları sırasında çocuklarımız öksürürken ağızlarını çok güzel kapatıyorlardı. Gidip ellerini yıkıyorlardı. Yahut da dirseklerinin iç kısmına öksürüp aktarıyorlardı. Yıkayamayacak durumda olurlarsa. Ama şimdi çocuklarımız dezenfektan kullanmayı da öğrendi. Maske kullanmak konusunda da büyüklerimden çok daha başarılılar. Onun için çocuklarımızın hani ne ağaç yaşken eğilir, ne ekersek onu biçeriz. Çocuklarımıza şimdiden ne öğretirsek onu semeresini mutlaka göreceğiz. Çok ünlü bir söz var. Bu dünya atalarımızdan bize miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık. Gerçekten de bu vesileyle çocuklarımıza doğanın kıymetini öğretmek, belki birkaç ağaç dikmek yahut da ağaçların budanmasını göstermek, toprakta olup bitenleri gözlemeleri konusunda onlarla doğa yürüyüşleri yapmak çok kıymetli. Neden çok kıymetli? Çünkü maalesef giderek çevre koşulları bozuluyor. Dünyanın her yerinde işte dünya ısısının artmış olması, çok fazla tozun olması ve geri dönüşülebilir enerjinin kullanılması amacıyla geliştirilen projelerin desteklenmesi gibi dünyanın ilgilendiği konular var. Bu ilgilendikleri konulardan bir tanesi hiç kuşkusuz ki plastikler ve atıklar. Maalesef biz gıdalarımızda Bir defa toprağı, dağları, denizleri ve okyanusları maalesef plastik atıklar doldurmaya başladı. Şu anda bir kıta büyüklüğünde plastik atıkların olduğundan bahsediliyor. Ve bunlar bir şekilde bizim gıdalarımıza karışıyor ve insan vücudunda bunlar gösteriliyor. Öyle olduğu için plastik kullanımı konusunda son derece titiz olmamız, belki de işte atalarımızdan kalan küplerin kullanılması, camların kullanılması, onların iyi korunması, iyi temizlenmesi maalesef dünyanın bazı sorunları artıyor. Ayrıca ekonomik durumda bu 2-2,5 yıllık salgın süresince maalesef hem ülkemizin hem dünyanın ekonomik durumu da değişti. Bu değişen ekonomik durum içinde mutlaka çocuklarımıza iyi bir dünya bırakmamız lazım. Neden iyi bir dünya bırakmamız lazım? Çünkü ne yazık ki dünyada 13 milyon insanın her yıl önlenebilen çevre koşullarındaki değişim nedeniyle sağlığını kaybettiği, maalesef daha doğrusu hayatını kaybettiği bildiriliyor. 13 milyon insan oldukça büyük bir rakam. O nedenledir ki biz istiyoruz ki sağlığımızı koruyalım. Hangi hastalıklar nedeniyle özellikle kaybediyoruz? Artan kanser, artan solunum yolu, özellikle astım gibi hastalıklar, bu KOAH diye geçen ciddi akciğer hastalıkları ve çok ciddi kalp hastalıkları gibi nedenlerle maalesef dünyada insan sağlığı tehlike altında ve sonuçta da hayatımızı kaybediyoruz. 13 milyon insanı her yıl kaybediyoruz dünyamızda. Öyle olduğu için ve en önemlisi hani 13 milyon insanı kaybediyor olmak çok üzücü ama sevindirici olanı bunu önlenebilir nedenlerle olması. Hem de önlenebilir nedenlerle bir defa çok fazla bu egzoz gazının salınıyor olması, araçların iyi kontrol edilmemiş olması. Çünkü ülkemizde çok güzel bir trafik sistemi var ve bu trafik sistemi nedeniyle mutlaka araçların düzenli olarak kontrolden geçmesi gerekiyor. Egzoz salınımının kontrol edilmesi gerekiyor ki çocuklarımızın ve yaşlılarımızın ciğerlerini korumaya alalım ve onları bu tür hastalıklardan, astım gibi, KOAH gibi, kalp hastalığı gibi ciddi solunum problemi ve kalp problemlerinden koruyalım ve onların hayatını bir bakıma garanti almış olalım istediğimiz için. Bunların mutlaka yapılması lazım. Hiç kuşkusuz ki hepimizin hiç konuşmaktan hoşlanmasak bile sigara alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü ne yazık ki sigara önlenebilir, en belki de en kolay önlenebilecek. Çünkü tamamen bizim kontrolümüz altında. Halbuki işte egzoz gazıydı, çevre kirlenmesiydi, toz buluklarıydı. Onlar biraz daha toplumu ilgilendiren, daha çevreye yayılan ve burada el ele ve gönül gönüle vatandaşların, toplum çalışanlarının, çevre bilimcilerin, siyaset bilimcilerin, politikacıların, belediyelerin, herkesin dünyada insanı seviyorum diyen herkesin elini taşın altında koyması gereken bir sorun bu. Ve hepimizin işte atıkları iyi kullanmak, atıkları geri dönüşüm haline döndürebilmek veyahut da çevrenin iyi korunması konusunda hepimizin bilinçli olması ve birbirimizi uyarmamız ve eğitmemiz gerekiyor ki bu şekilde çocuklarımıza güzel bir dünya bırakalım. Onların sağlık bankasında açtığımız hesabı yüksek tutalım ve solunum yolu hastalıkları, alerji hastalıkları, kalp hastalıkları gibi hastalıklardan çocuklarımızı ve çevremizi korumaya almış olalım istiyoruz. O nedenledir ki sigaranın her şeyden önce mutlaka ve mutlaka kendi sağlığımız açısından sigaranın tüketilmemesi çok kıymetli. Ama eğer biz bu alışkanlığımızı gözden geçirene kadar biraz zamana ihtiyacımız varsa o zaman çocuğumuzun bulunduğu ortamda içilmemesi. Bu daha hamilelikten başlıyor. Çevre korumanın çocuklarımızın sağlığını etkisi. O nedenledir ki çocuklarımızın beslenmesinde daha hamilelikten itibaren anne adaylarının beslenmesine dikkat ederek onların plastik tüketimi veya plastik ambalajlı gıda tüketimi ya da plastik ambalajlı içecek tüketimini mutlaka engellenmesi gerekiyor ki anne karnından itibaren bebeğimiz bu tür maddelerle tanışmasın ve onun sağlığını korumaya alalım diye. Bir diğeri de çocuklarımızın hamile hanımların yanında kesinlikle sigara içilmemesi gerekiyor. Hatta hamilelerin yaşadığı eve girerken sigara içen kişilerin kıyafetlerini değiştirmeleri, ağızlarının temizliğini yapması gerekiyor ki nefesleriyle olan sigaranın yan etkilerini veya da kılık kıyafetindeki yan etkileri çocuklarımızı ve anne karnındaki bebeklerimizi korumaya alalım istediğim için. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki sigara içilen ortamlarda büyüyen bebeklerde kulak iltihabı, boğaz iltihabı, solunum yolu iltihabı gibi hastalıklara ek olarak, yani enfeksiyonmuş gibi görünse bile enfeksiyonu tetikleyen nedenin sigara dumanı olduğu bildiriliyor. Artı alerjik hastalıkların, özellikle astım gibi hastalıkların sigara dumanıyla tetiklendiği ve sigara içilmeyen evde büyüyen çocuklarımıza göre çok daha fazla, 3 ya 5 kat daha fazla görüldüğü bildiriliyor yayınlarda. Onun için mutlaka bunu gözden geçirmemiz gerekiyor. Dedik ki bebeklerimizin mutlaka daha anne karnından itibaren korunmaya alınması lazım. O zaman hamile hanımların da hamileliği planladıkları andan itibaren aile içinde sigara içilen ortamlarda bulunmamaları, sigara içiyorlarsa sigarayı tüketimini durdurmaları öneriliyor. Aynı şekilde beslenme alışkanlığı çocuklarımızın maalesef çevre koşulları gözden geçirilecek olursak çocuklarımızın sağlıklı olması, sağlık deyince ne anlıyoruz? Bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam iyilik halini anlıyoruz. Bedenen sağlığında neler var? Çocuğumuzun beslenmesi var. Çocuğumuzun beslenme alışkanlığında doğal gıda tüketimi, meyveyi meyve olarak, sebzeyi sebze olarak, protein kaynaklarını, et, süt, yoğurt, yumurta, balık, tavuk gibi gıdaları ruh haliyle tüketmesini, ambalajlı gıdalardan uzak kalınmasını, ambalajlı içecek tüketilmemesini çocuklarımızın sağlığı açısından öneriyoruz. Neden öneriyoruz? Çünkü toplumda çocuk sağlığı açısından beslenme ile ilgili iki sorun var. Bir tanesi açlık, bir tanesi aşırı beslenme. İkisi de maalesef çocuklarımızı olumsuz etkileyen, hani böyle çok kilolu falan bebek görmüş, ay maşallah ne kadar sağlıklı dediğimiz zaman hiç de sağlıklı olmadığını biliyoruz. Çünkü çok kilolu çocuklarımızın, yani kilo fazlalığı, aşırı kiloluluk yahut da obez dediğimiz sınırlara ulaşmış çocuklarımızın kalp sorunları, akciğer problemleri, tansiyon, şeker gibi hastalıklarının yatkınlığının olduğu ve bunların ileriki yaşantılarında, gelişkin olduklarında beraberinde kalp damar hastalıklarını, tansiyon problemlerini ve inme dediğimiz beyin hasarını yol açabileceğini gayet iyi gösteriyor çalışmalar. O nedenle çocuğumuzun çok aşırı kilo alıyor olması hiç arzu edilen bir şey değil. O nedenle hazır bu tatil döneminde beslenme alışkanlıklarımızın gözden geçirilmesi, sabah kahvaltısının ön planda olması çok kıymetli. Neden sabah kahvaltısı çok kıymetli? Çünkü hemen hemen 10-12 saatlik açlıktan sonra çocuğumuzun mutlaka kahvaltı yapması gerekiyor. Neden kahvaltı yapacak? Çünkü aç kurtlar gibi saldırmaması için gıdalara. Diğer taraftan çocuklarımızın araştırmalar gösteriyor ki kahvaltı yapmayan çocuk veya erişkinlerin şeker hastalığına yatkınlığı çok daha fazla. Tansiyon hastalığına yatkınlığı çok daha fazla. Ruh sağlığı açısından düşündüğümüzde aç insanların saldırgan olduğu, hani aç kurtlar gibi saldırıyor denir ya, işte aç insanların çok daha fazla saldırgan olduğu biliniyor. İster okul dönemi olsun, ister tatil dönemi olsun, kahvaltı yapan insanların etrafıyla çok daha rahat iletişime geçtiği, daha güler yüzlü, daha hoş sohbet olduğu, ayrıca çocuklarımızın okulda arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle çok daha kolay iletişim kurabildiği, öğretmenlerin anlattığını çok daha iyi öğrendiği ne araştırmalar gösteriyor. Bu nedenle mutlaka tatil döneminde veya okul döneminde çocuklarımıza kahvaltı alışkanlığını devam ettireceğiz. Öğlen yemek yedireceğiz, akşam yemek yedireceğiz ki hem aç kalmasınlar, hem aşırı kilo almaya yatkınlıkları oluşması, yani obeziteden çocuklarımızı koruyacağız. Aynı zamanda bunu hamile hanımlara da öneriyoruz ve emzikli hanımlara da öneriyoruz, iyi beslenmelerini. Aynı zamanda havaların bu çok güzel bittiği günlerde çocuklarımıza doğa yürüyüşü yapmak, onları obeziteye karşı, hem onları hem bizi obeziteye karşı koruyacak olanlardan biri, mutlaka hem toprağın canlandığını görmeleri, hem ağaçların filizlendiğini, çiçek açtığını görmeleri, belki yakınlarımızda kuzuların ve diğer hayvanların yavrularıyla tanışmaları açısından da iyi bir fırsat olabilir. Çocuklarımızla yürüyüşler yaparak hem eş dost ahbap ziyareti yapmak, hem de doğayı tanımalarına katkıda bulunmak açısından önemli olabilir.
5: Sevgili hocam, zaten havalar çok güzelleşmeye başladı. Çocuklarımızı doğaya götürerek onları çevreyle, toprakla ve hayvanlarla tanıştırmak, böceklerle tanıştırmak çocuklar açısından hem hayvan korkularını yenecektir, hem de enerjilerini boşaltma fırsatı verecektir diye düşünüyorum. Böylece de ev ortamından ailelerine karşı daha itaatkar davranacaklar. Çocuklar doğada çevre sorununa karşı da bir çözüm aramakta, duyarlı olmakta, ileriki yaşlarında daha becerikli ve biraz da hayvanları ve çevreyi tanıdığı için önemini daha iyi kavrayabilmektedir. Çünkü biliyoruz ki ağaç yaşken eğilir ve çocuklarımıza da çevre bilincini, hayvanlarla birlikte yaşamanın ne kadar önemli olduğunu, hayvanların da bu dünyada yaşama haklarının olduğunu,
6: hayvanların, bitkilerin
5: yani hep birlikte yaşamamızın en sağlıklısı olduğu gerçeğini çok daha iyi anlatacaktır diye düşünüyorum. Ve çocukların bitkilerle ve hayvanlarla ilgilenmeleri, onları tanımaları, onları yakından incelemeleri, onlara karşı sevgi ve korumayı da öğretir. Öyle değil mi sevgili hocam?
6: Kesinlikle, yani tüm doğanın aslında bizim evimiz olduğunu, her insanın eşit haklarda olduğunu, tekrar tekrar konuşuluyor olmasının en önemli nedeni, her insanın eşit koşullarda doğanın nimetlerinden yararlanmasını sağlamak. Hepimiz eşit beslenelim, hepimiz temiz sulardan eşit koşullarda yararlanabilirim. Ama bunu yapamayan insanlar var, zaman zaman programlarımızda da bahsediyoruz. Temiz suya ulaşamayan, temiz havaya ulaşamayan insanlar var. Temiz gıdaya ulaşamayan veya da gıdaya ulaşamayan insanlar var. Yani olunca insanlar temiz veya pislemeden suyu da içiyor, kullanıyor da, aynı zamanda gıdaları da tüketiyor. Ama sonunda ne oluyor? Maalesef hastalıklar çıkıyor. Mesela son zamanlarda bazı gıdalarda, özellikle konserve gıdalarda ve ambalajlı gıdalarda mide bağırsak hastalıkları yapan mikroplarla ilgili yayınlar çıkıyor. Öyle ve çok fazla ishalli kusmalı hastalıklar görüyoruz son günlerde. İşte bunun en önemli nedenlerinden biri, belki de tüketimi arttırdığımız gıdaları tekrar gözden geçirmek. İşte ekmeğimizi uygun koşullarda almak, aldığımız gıdaları uygun koşullarda alıp, özellikle havaların giderek ısınıyor olması nedeniyle evimize ulaştırırken onun korunması, gıdaların korunması. Çünkü bazı gıdalar çabucak bozuluyorlar. Aynı şekilde bazı gıdaların evimize gelir gelmez ortalıkta bırakılmaması, aynı tezgahta temizlik yapılmadan onların hemen temiz tezgahlarda kullanılması, etin kestiğimiz bıçağın ayrı, ekmeği kestiğimiz bıçağın ayrı olması gibi küçük önlemleri çocuklarımıza da öğretirsek, o zaman sağlığı korumanın önemi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Çünkü sağlığı korumak, sevgili aileler, hiç kuşkusuz ki hastalıkları tedavi etmekten çok daha kolay ve ucuz. Ve zaten gıdaya ulaşmakta çok sıkıntı yaşanan bir süreçten geçiyoruz. Ama ulaştığımız gıdaların iyi koşullarda korunması ve sağlıklı koşullarda tüketilmesi çocuklarımızın sağlığının devamlarında çok kıymetli olacak ve ailelerimiz hiç kuşkusuz.
5: Sevgili hocam, şimdi biz çocuklarla birlikte doğaya çıkmaları, pikniğe gitmelerini tavsiye ediyoruz özellikle ailelere. Ama baktığımız zaman piknik alanlarında insanlar pikniklerini yaptıktan sonra çöplerini ortalarda bırakıyorlar. Ve çocuklarımız da bunu görüyor. Burada yapılması gereken
6: sadece
5: en önemli şey.
6: Sadece çöpleri ortada bıraksalar, izmaritler bırakılıyor. Ondan sonra ızdırap yaşadık. Orman yangınlarıyla dünyanın.
5: Evet, ve ateşlerini söndürmeden gidiyorlar. Evet, yani piknik ateşlerini iyi söndürmeden ayrılıyorlar. Evet. Bunun için çocuklarımızı çevreye karşı duyarlı olmasını istiyorsak yetişkin halinde bunu çocukluktan başlamamız gerekiyor ve her şeyden önce doğayı sevmesi gerekiyor çocuğumuzun. Doğayı sevmesi için de bitkilere dokunması, çiçekleri koklaması, hayvanları sevmesi, hayvanlara dokunması, onlarla vakit geçirmesi, onları izlemesi, incelemesi gerekiyor. Dolayısıyla biz de korkmadan çocuklarımızla birlikte mesela bir pikniğe gittiğimiz zaman orada gördüğümüz çiçekleri, böcekleri, diğer hayvanları sevgiyle bahsederek, onlara sevgiyle dokunarak, anlatarak çocuklarımıza onların hem korkularını yok etmiş hem de onları sevmeyi öğretmiş oluruz. Ve pikniğimiz bittiğinde de hep birlikte çöplerimizi toplayarak ortada hiçbir şey bırakmadan kendi evimizi nasıl temiz tutuyorsak çevremizi de bu şekilde temiz tutmamız gerektiğini, çöplerin çöp kutusuna atılması gerektiğini de bizzat uygulayarak gerçekleştirirsek çocuklarımız da bu alışkanlığı görerek, yaşayarak öğrenirler.
6: Çok büyük bir eğitim olur Emine Hanımcığım. Çünkü demin bahsettiğimiz gibi bir kıta büyüklüğünde çöplerin olduğu, plastik atıkların olduğu düşünecek olursak çocuklarımızın nefes alacak ve yüzecek havaları ve suları kalmıyor maalesef. Belki tüketecek suları bile kalmıyor. O nedenle doğaya mutlaka sahip olmamız gerekiyor. Belki de Aşık Veysel'in türküsünü her gün bir onun sevgiyle, saygıyla anarak her gün birkaç kere dinlememiz gerekiyor. Benim sadık yarım kara topraktır diye. Gerçekten toprağa sahip çıkmamız lazım, havaya sahip çıkmamız lazım. Ne dedik? Hava kirliliği dolayısıyla dünyada yılda 13 milyon insan önlenebilir nedenlerle kaybediliyor. Şimdi hiçbirimiz tanrı değiliz. Hepimizin bir hayat süresi var. Hepimizin hani halk arasında deniyor ya alacağımız nefes, yiyeceğimiz lokma sayısı belli. Ama önlenebilir hastalıkları önlememiz gerekiyor ve bunun için hayır ben bu konuyla ilgilenmiyorum, bu benim sorumluluğum değil diyemeyiz. Eğer biz bu dünyada yaşıyorsak hepimiz mutlaka elimizi taşın altına koyup çocuklarımıza güzel bir dünya yaratmak ve yaşatmak için onlardan aldığımız bu emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Havasıyla, suyuyla, toprağıyla. Yangın sonucunda maalesef çok ciddi erozyon olduğu bahsediliyor. Yazık değil mi? Şimdi mesela orada bir sürü arı yandı. Peki bu yıl bal ne olacak? Nereden bal bulacağız biz çocuklarımıza? Balı nasıl yedireceğiz? Orada ölen hayvanların, böceklerin ürettiği veya engellediği hastalıkların başımıza gelmesinden ne olacak? Hayatımızın en sıkıntılı sürecini yaşadık. Hepimiz artık maskeden bunaldık. Evde oturmaktan sıkıldık. Ama dünyayı iyi kullanmamız gerekiyor. Bundan sonra ders alarak ellerimizin yıkanması, doğanın korunması ve bir yerde olan bir hastalığın bütün dünyaya çok kolay yayılabileceğinin yaşamış olmanın bilinciyle çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmamız gerekiyor. Hepimizin sen hem kendi beden sağlığımızı, hem ailelerimizin, hem komşularımızın, hem çocuklarımızın yaşadığı okul çevresindekilerin, yani okuldaki öğretmenlerin, servis şoförlerinin, okulda çalışan personelin, okuldaki arkadaşlarının veya apartman komşularımızın beni ilgilendirmez demeden bu bizim sosyal çevremiz, bu çevreye sahip çıkmamız lazım diye hepimizin el ele dönüm dönümü vererek dünyamızın sağlığına ve hatta evrenin sağlığına sahip çıkmamız gerekiyor ki bu küresel ısınmayı engelleyelim, bu küresel kirliliği engelleyelim ve çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakalım. Onların bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam iyilik haline yaşamaları için temelleri oluşturalım ve onun üzerine bina inşa etmeleri için sizin çok güzel vurguladığınız eğitimlerine katkıda bulunalım.
5: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi umut ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek size de hoşça kalın diyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün sizlere sağlıklı bir çevrede yaşamak için neler yapmamız gerektiğini çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için yapmamız gerekenlerden bahsettik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek ben Emine Ertürk Karaaslan. Program konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak. Yayın ve yapım ekibiyle birlikte hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.

Sağlıklı bebekler için el ele.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 12-32, Bilecik 12-28, Bursa 14-30, Çanakkale 17-29, Edirne 15-32, İstanbul 19-26, Kırklareli 14-31, Kocaeli 17-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 17-26, Yalova 18-26 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 11-26, Aydın 19-35, Denizli 17-32, Kütahya 9-26, İzmir 19-32, Manisa 17-33, Muğla 15-32, Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, bölgenin doğusuyla Hatay kıyıları, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Yağışlar Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 20-30, Antalya 21-28, Burdur 14-29, Hatay 20-27, Isparta 14-28, Kahramanmaraş 17-32, Mersin 21-29, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevreleriyle Ankara'nın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 12-26, Çankırı ve Eskişehir 11-29, Karaman 13-27, Kayseri 10-25, Kırıkkale 13-26, Kırşehir 11-26, Konya 14-27, Nevşehir 11-23, Niğde 10-24, Sivas 8-24, Yozgat 9-23 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 13-30, Bolu 8-27, Düzce 12-30, Karabük 10-29, Kastamonu 7-27, Zonguldak 15-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Amasya, Çorum ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-29, Artvin 16-22, Bayburt 9-23, Çorum 10-26, Giresun 17-25, Gümüşhane 11-24, Ordu 16-24, Rize 18-24, Samsun 16-26, Sinop 16-28, Tokat 11-27, Trabzon 19-23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-25, Ardahan 7-19, Bingöl 14-27, Bitlis 9-22, Elazığ 13-29, Erzincan 13-27, Erzurum 8-22, Hakkari 13-24, Iğdır 15-30, Kars 8-21, Malatya 12-29, Muş 13-25, Tunceli 12-30, Şırnak 19-28, Van 10-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 18-33, Batman 15-33, Diyarbakır 16-32, Gaziantep ve Kilis 18-32, Mardin 20-30, Şanlıurfa 21-34, Siirt 20-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türk Kızılay'dan 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada bu yıl 1.197.512 düzenli bağışçının katkısıyla 1.246.400 ünite kan bağışı gerçekleştirildiğini belirtti. Kan bağışında bulunanların %21'ini 18-24 yaş aralığındaki gençlerin oluşturduğu, bağışçı profilinde erkeklerin oranının %85, kadınların oranının ise %15 olduğu aktarılan açıklamada, Türk Kızılay'ın gönüllü kan bağışı kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü eğitim ve farkındalık faaliyetlerini de sürdürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen 2197 eğitim faaliyetiyle 1.225.050 kişiye ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, geçen yıl 3.041.278 ünite kan bağışı alınarak kuruluş tarihinin en yüksek yıllık bağış rakamına ulaşıldığı hatırlatıldı. AK Parti Sözcüsü Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında konuşurken sömürge komiseri üslubuyla konuşması kendisi için siyasi bir utanç ve parlamento değerlerin istismardır. Avrupa Parlamentosu'nun bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir açıklamasını yaptı. Hamas, Gazze'de ateşkes ve yeniden imari içeren yol haritasına ilişkin Filistinli grupların ortak yanıtının arabuluculara iletildiğini bildirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sabah saatlerinde Rusya'nın gölge filosuna ait petrol tankerinin Manş Denizi'nden geçişini engellediklerini açıkladı. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta düzenlenecek G7 zirvesinde liderlerle ekonomik büyüme ve kalkınma, yasa dışı göç ve yapay zeka gibi konuların yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarını da ele alacağını bildirdi. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe-Beko pazartesi günü Beşiktaş-Göyi'ni konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir Dursunbey yolunun 15 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kastamonu Tosya yolunun 5. kilometresine kadar BSK serim çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Terebolu Eynesil yolunun 29. kilometresinde bulunan Eynesil tünelinde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın.

İşe biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 15 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay kıyıları ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 16 Haziran Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusuyla Edirne ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 17 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Bolu, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 15 Haziran Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına hamsi rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, akşam saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. İlk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. İlk saatlerde güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1, akşam saatlerinde yer yer 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: O Hacı Haber'i dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: Bir kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 12-32, Bilecik 12-28, Bursa 14-30, Çanakkale 17-29, Edirne 15-32, İstanbul 19-26, Kırklareli 14-31, Kocaeli 17-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 17-26, Yalova 18-26 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 11-26, Aydın 19-35, Denizli 17-32, Kütahya 9-26, İzmir 19-32, Manisa 17-33, Muğla 15-32, Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, bölgenin doğusuyla Hatay kıyıları, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Yağışlar Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 20-30, Antalya 21-28, Burdur 14-29, Hatay 20-27, Isparta 14-28, Kahramanmaraş 17-32, Mersin 21-29, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevreleriyle Ankara'nın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 12-26, Çankırı ve Eskişehir 11-29, Karaman 13-27, Kayseri 10-25, Kırıkkale 13-26, Kırşehir 11-26, Konya 14-27, Nevşehir 11-23, Niğde 10-24, Sivas 8-24, Yozgat 9-23 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 13-30, Bolu 8-27, Düzce 12-30, Karabük 10-29, Kastamonu 7-27, Zonguldak 15-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Amasya, Çorum ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-29, Artvin 16-22, Bayburt 9-23, Çorum 10-26, Giresun 17-25, Gümüşhane 11-24, Ordu 16-24, Rize 18-24, Samsun 16-26, Sinop 16-28, Tokat 11-27, Trabzon 19-23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-25, Ardahan 7-19, Bingöl 14-27, Bitlis 9-22, Elazığ 13-29, Erzincan 13-27, Erzurum 8-22, Hakkari 13-24, Iğdır 15-30, Kars 8-21, Malatya 12-29, Muş 13-25, Tunceli 12-30, Şırnak 19-28, Van 10-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 18-33, Batman 15-33, Diyarbakır 16-32, Gaziantep ve Kilis 18-32, Mardin 20-30, Şanlıurfa 21-34, Siirt 20-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 5 ila 7. Sabah saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerine kadar güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerine kadar doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için 187 yıldır büyük bir fedakarlık, cesaret ve özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar pazartesi günü başlıyor. Piyasadaki konut arzını dengelemek ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2+1 ve 3+1 konutların satışa sunulacağı kampanya kapsamında vatandaşlar diledikleri büyük ülkedeki konutu tercih edebilecek. Konutların satışları pazartesi günü başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar sürecek. Türkiye'nin üretim üzerinden serbest bölgelerin ticaret hacmi Ocak-Mayıs döneminde 11,7 milyar dolar olurken bu tutarın yarıya yakını ihracattan kaynaklandı. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, nihai anlaşmaya kadar İran'ın uranyum zenginleştirmeme ve nükleer faaliyetlerini genişletmeme taahhüdünde bulunduğunu belirtti. Taslak, mutabakat metnine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde ise nihai anlaşmaya varılana kadar İran'a yönelik herhangi bir yeni yaptırım uygulamamayı kabul etti. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları ön uyarı yapmadan Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı. Bölgeden iki patlama sesi duyulurken hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi. İsrail ordusu bir açıklama yaparak Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırısını üstlendi. Açıklamada Dahiye bölgesine düzenlenen saldırıda Hizbullah'a ait hedefin vurulduğu öne sürüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, uzun menzilli silahlarla Rusya'daki hedeflere saldırıları sürdürdüklerini belirterek, savaşın geldiği yere dönmesi mantıklıdır ifadesini kullandı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.996'ya ulaştı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası C grubunda İskoçya, Haiti'yi 1-0 mağlup etti. İskoçya, Brezilya ile Fas'ın berabere kalmasının ardından aldığı 3 puanla zirveye yerleşti. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Ay Yıldızlı ekip grubundaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nde Paraguay ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Dursunbey yolunun 15 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 5. kilometresine kadar BSK serim çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Eynesil yolunun 29. kilometresinde bulunan Eynesil tünelinde yapılacak olan elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: zaman sadece yaşadığımız şehrin havasını temizleyen, kereste ve odun ihtiyacımızı karşılayan ağaç topluluğu değildir.
1: Orman bize fayda sağlayan yanlıların evidir. Ormanların yanmasına göz yummaksa
0: hepsini birden yok etmektir. Bir yangın gördüğümüz zaman yapabileceğimiz en basit şey,
1: alo 177, ücretsiz yangın ihbar hattına bildirmektir.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay kıyıları ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 16 Haziran Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Edirne ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 17 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Bolu, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 15 Haziran Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına hamsi rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, akşam saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. İlk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. İlk saatlerde güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1, akşam saatlerinde yer yer 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarci çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen kafada çarşın, sen çarşın. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tekbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 12-32, Bilecik 12-28, Bursa 14-30, Çanakkale 17-29, Edirne 15-32, İstanbul 19-26, Kırklareli 14-31, Kocaeli 17-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 17-26, Yalova 18-26 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 11-26, Aydın 19-35, Denizli 17-32, Kütahya 9-26, İzmir 19-32, Manisa 17-33, Muğla 15-32, Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, bölgenin doğusuyla Hatay kıyıları, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Yağışlar Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 20-30, Antalya 21-28, Burdur 14-29, Hatay 20-27, Isparta 14-28, Kahramanmaraş 17-32, Mersin 21-29, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevreleriyle Ankara'nın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 12-26, Çankırı ve Eskişehir 11-29, Karaman 13-27, Kayseri 10-25, Kırıkkale 13-26, Kırşehir 11-26, Konya 14-27, Nevşehir 11-23, Niğde 10-24, Sivas 8-24, Yozgat 9-23 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 13-30, Bolu 8-27, Düzce 12-30, Karabük 10-29, Kastamonu 7-27, Zonguldak 15-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Amasya, Çorum ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-29, Artvin 16-22, Bayburt 9-23, Çorum 10-26, Giresun 17-25, Gümüşhane 11-24, Ordu 16-24, Rize 18-24, Samsun 16-26, Sinop 16-28, Tokat 11-27, Trabzon 19-23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-25, Ardahan 7-19, Bingöl 14-27, Bitlis 9-22, Elazığ 13-29, Erzincan 13-27, Erzurum 8-22, Hakkari 13-24, Iğdır 15-30, Kars 8-21, Malatya 12-29, Muş 13-25, Tunceli 12-30, Şırnak 19-28, Van 10-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 18-33, Batman 15-33, Diyarbakır 16-32, Gaziantep ve Kilis 18-32, Mardin 20-30, Şanlıurfa 21-34, Siirt 20-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında akşam 6'dan geç 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türk Kızılay'dan 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada bu yıl 1.197.512 düzenli bağışçının katkısıyla 1.246.400 ünite kan bağışı gerçekleştirildiğini belirtti. Kan bağışında bulunanların %21'ini 18-24 yaş aralığındaki gençlerin oluşturduğu, bağışçı profilinde erkeklerin oranının %85, kadınların oranının ise %15 olduğu aktarılan açıklamada, Türk Kızılay'ın gönüllü kan bağışı kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü eğitim ve farkındalık faaliyetlerini de sürdürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen 2197 eğitim faaliyetiyle 1.225.050 kişiye ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, geçen yıl 3.041.278 ünite kan bağışı alınarak kuruluş tarihinin en yüksek yıllık bağış rakamına ulaşıldığı hatırlatıldı. AK Parti Sözcüsü Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında konuşurken sömürge komiseri üslubuyla konuşması kendisi için siyasi bir utanç ve parlamento değerlerin istismardır. Avrupa Parlamentosu'nun bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir açıklamasını yaptı. Hamas, Gazze'de ateşkes ve yeniden imari içeren yol haritasına ilişkin Filistinli grupların ortak yanıtının arabuluculara iletildiğini bildirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sabah saatlerinde Rusya'nın gölge filosuna ait petrol tankerinin Manş Denizi'nden geçişini engellediklerini açıkladı. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta düzenlenecek G7 zirvesinde liderlerle ekonomik büyüme ve kalkınma, yasa dışı göç ve yapay zeka gibi konuların yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarını da ele alacağını bildirdi. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko pazartesi günü Beşiktaş Köyü'nü konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Dursunbey yolunun 15 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 5. kilometresine kadar BSK serim çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Eynisil yolunun 29. kilometresinde bulunan Eynisil tünelinde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: O Hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 15 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay kıyıları ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 16 Haziran Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusuyla Edirne ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 17 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Bolu, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 15 Haziran Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, akşam saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. İlk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. İlk saatlerde güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1, akşam saatlerinde yer yer 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen kafada çalışın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Kişisel başarı programımızı belirlerken acaba nelere dikkat ederiz? Hayatta herkes hak ettiğini alır. Ama bu gerçeği sadece başarılı olanlar kabul eder. Gökte başarı dağıtan bir merkez yok. Her birimizin başarı ve mutluluğu yakalamak için çok çalışması gerekiyor. Çalışan pek çok insana sormuşlar. Onlarla dertleşmişler. Ve hemen hepsi çevreleri, sahip oldukları para durumu, ortakları, patronları veya çalıştıkları iş türü tarafından yönetildiği duygusuna kapıldıklarını söylemişler ve yaşam koşullarını daha iyiye götürmek için fazla bir şansları olmadığını hissettiklerini ifade etmişler. Bu dış etkenler o denli güçlü görünmüş ki çabaları daha işin başında başarısızlığa gömülmüş. Bu kişilere amaçlarına ulaşmak için ne yaptıklarını sormuşlar ve onların zaten bir işe yaramayacağı düşüncesiyle hiçbir girişimde bulunmadıklarını ya da ilk ve zayıf çabalarının başarısız olması nedeniyle çevrelerinden bekledikleri direnci görmeseler de cesaretlerinin kırıldığını, sonrasında da vazgeçtiklerini anlamışlar. Eğer mevcut durumunuz hoş değilse bunu değiştirmek için bir şeyler yapmamız gerekir. Yeni bir bölgeye ayak basmak, yeni durumlarla uğraşmak, incinme riskini göze alarak bir şeyleri tercih ederek yeni bir şey oluşturmak. Elbette ki değişim çok korkutucudur. Bütün konfor alanlarınızı sarsar. Bu biraz da diş hekiminin bekleme salonunda diş ağrınızın geçivermesi gibidir. Aniden aslında ağrının çok da güçlü olmadığını ve sorunun diş hekiminin vaktini almaya değmeyecek kadar önemsiz olduğunu hissedersiniz. Veya bir iş arkadaşınızla sıkı bir tartışma yapmanız gerekiyorsa, sırf bu tartışmadan kaçınmak için o güne kadar yapmayı ertelediğiniz veya önemsemediğiniz işlerin bitirilmek üzere sıraya girmeleri de hiç şaşırtıcı değildir. Yaşantımızda değişiklikler yapmak konusunda bunların hepsi geçerlidir. Sonuçları bizim için olumlu bile olsa bu tür değişiklikler bizi korkutur. Bunlardan kaçınmaya çalışırız. Yolculuğun sonunda varılan yer hoşumuza gider ama yolculuğun kendisinden hoşlanmayız. İçimizde bazı kişiler vardır. Diyet yapmak istemezler ama zayıflamak isterler. Ya da yaptıkları diyet 2 günlüktür ama 10 kilo vermeyi beklerler. Yaşantınızda daha iyiye doğru değişiklikler yapmak, yeni şeyler öğrenmek demektir. Her zaman kolay olmayabilir ama sonuçta ödüllendiricidir. Ve kendinden emin bir kimse olmanıza yol açar. Bir süre sonra da tatmin edici olmayan durumları değiştirmenin sizin için daha kolay olduğunu fark edersiniz. Çünkü artık daha az zamanı endişelenmekle kaybedip zamanın çoğunu bu amaç uğrunda çalışmaya verirsiniz. Sorunlardan yakınmaktansa sorunları çözecek bir şeyler yaparsınız. Sorunları çözmeyi ertelemek bir şeyleri halletmez. Aksine bir de zaman sorununu ekler. Mutlu olmaya çalışmayı ertelemek konusunda söylenecek bir şey daha var. Okuldayken kendi kendinize okulu bitirince çok mutlu olacağım demişsinizdir siz de kendinize. Okul bitmiştir. Bu kez iş bulunca mutlu olacağım dersiniz. İş bulunca mutluluğunuzu bir eşe bağlarsınız. Evlenince mutlu olacağım sanırsınız. Ev sahibi olunca, çocuklarım olunca, olmadı bu düzen tutmadı, yeni bir iş deneyince. Bu hikaye böyle sürer gider. Farkına bile varmadan yaşlanırsınız. Hayat da geçip gider. Birçok kişi büyük mutluluğu ararken hayatını harcar. Küçük mutlulukları da hiç görmez. Fark etmez çünkü işine gelmez. Bunun sizin de başınıza gelmesine izin vermeyin. Hayattan zevk almaya şimdiden başlayın. Geçmişte ya da gelecekte yaşamak yerine şu anda burada yaşarsanız eğer belki size zevk verecek pek çok şey keşfedersiniz. Bugün şanslı olduğunuzu umun. Şanslı olduğunuzu göreceksiniz. Daha iyi bir hayata doğru çizdiğiniz yolda en büyük düşmanınız kendinizden sonra alışkanlıklarınızdır. Değiştirin. Değiştirin ki hayatınız yoluna, siz de mutluluğa yaklaşın. En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere seslendik. Bir sonraki programımıza kadar işleriniz yolunuzda, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 31, Çanakkale 29, Edirne 33, İstanbul 27, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay ve Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar, Aksaray 26 derece, Ankara 26, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde ve Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Ordu çevreleriyle Giresun kıyıları dışında bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 29, Artvin 22, Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane ve Ordu 24, Samsun 26, Rize 24, Sinop 28, Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 26 derece. Ardahan 19, Bingöl 27, Bitlis 22, Elazığ 29, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 29, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 33, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin 30, Şanlıurfa 34 ve son olarak Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Haziran Pazartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak Amerika'nın deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazim Garibabavadi, Amerika ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhu sükunun hakim kılması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Erdoğan, Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Muğla'da kadın acil destek uygulaması ihbarına giden ve burada silahlı saldırıda yaralanan, ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın cenazesi Denizli'de toprağa verildi. Şehit polis memuru Tayfun Baş'ın cenazesi Asri Mezarlık'taki polis şehitliğine defnedildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde İran'la anlaşma imzalanması konusunda kararlı olduğunu ilettiği açıklandı. Ve son olarak spor, A-Milli erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ilk edabında 4. ve son maçında Kanada'yı 3-2 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 92 ila 95. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı, Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Siren sesi duyduğunuzda önce ambulansın hangi yönden geldiğini anlamaya çalışın. Yavaşlayın, ani fren yapmayın. Aracınıza sinyal vererek yolun kenarına çekin ve durun. Böylelikle arkanızdaki araçlara yer açmış olacaksınız. Ambulans geçtikten sonra yolunuza kurallara uyarak devam edin. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 15 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay kıyıları ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 16 Haziran Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Edirne ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 17 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Bolu, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 15 Haziran Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, akşam saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. İlk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. İlk saatlerde güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1, akşam saatlerinde yer yer 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Biliyor muydunuz?
1: Çölde kaldınız. Az miktarda suyunuz var. Bunu nasıl içersiniz? Uzmanlar diyor ki, mataradaki suyun tamamını susadığınız zaman içmeniz daha doğru. Bunun nedenini de şöyle açıklıyorlar. Bedenin su kaybetmesi, sinirlilik ve zihinsel bulanıklık gibi olumsuz gelişmelere neden olur. Ve insan fiziksel hareket etmekte zorlanır. Karar verme sistemimizle mantıklı hareket etme yeteneğimizde bozukluk ortaya çıkar. Bu saptama Avustralya'da askerler üzerinde yapılan bir deneye dayanıyor. Tek seferde suyu tüketerek bedeninizde yeterli kadar su bulundurulmasıyla zihinsel ve fiziksel faaliyetinizi ayakta tutuyorsunuz ve hayatta kalma başarısını arttırıyorsunuz. Bu arada şu olguya da dikkat çekiliyor. Çölde birçok insan ölü bulundu. İşin ilginci, bunların bir kısmının mataralarında da su vardı. Peki, suyu yudum yudum ve zamana yayarak içmenin sakıncası nedir? Elinizdeki sudan yalnızca bir yudum aldığınız zaman, bu miktar suyun sadece dudakları ıslatmaya yettiği ve buharlaşıp gittiği belirtiliyor. Aslında en iyisi, her suyu içişte en az bir bardak suyu midenize indirmek gerekir. Böylece bedenimiz suyun emilimini gerçekleştirir ve bedenimizin ihtiyacı olan miktar karşılanmış olur. Ayrıca çölde kayboldunuz ve az suyunuz var. Sakın bir şey yemeyin. Çünkü yemeği sindirim faaliyeti su tüketir. Uzmanlar uyarıyor. Birkaç hafta yemek yemezseniz ölmezsiniz. Ancak sıcak ortamlarda bir iki günlük susuzluksa insanı öldürebilir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kar birikirken dolu neden birikmiyor? Kar tanesinin oluşumu yavaş fakat sürekli bir kristalleşme evresi gerektirir. Bu arada türbülans da az olmalıdır. Eğer rüzgar bulutları yüksek bir tepeye veya sıcak bir hava kütlesi soğuk bir hava kütlesi üzerinde kayma yaparsa, kar yağışı sıradan bir yağmur kadar uzun sürebilir. Oysa dolunun oluşum mekanizması kardan oldukça farklıdır. Dolular son derece kararsız yapıdaki dikine gelişmiş kümülonimbus bulutlarının içinde oluşurlar. Bu bulutların içinde çok şiddetli bir sirkülasyon vardır. Doluların tabakalı bir yapıları vardır. Bu tabakalar dolu tanesinin bulutun içinde bir aşağı bir yukarı hareket ederken birçok erime ve donma evresi geçirmiş olmasından kaynaklanır. Zamanla bulut öyle gelişir ve yerde öyle büyük bir gölge yaratır ki bu durum onun havada tutulması için gereken yerden gelen ısı kaynağını keser. Dolu taneleri de işte bu anda çok sınırlı bir alanın üzerine bir anda düşerler. Aslında dolu tanelerinin de kar gibi kümelendiği olur ama doluların geliştiği kümülonimbus bulutları genellikle güneşli günlerde oluştukları için ve aynı bulut aynı zamanda sıcak yağmur damlalarının düşmesine yol açabildiği için bu dolu kümeleri çok kısa zaman içinde erirler. Şiddetli dolu fırtınaları özellikle yaz aylarında Kuzey Amerika'da görülen ve çok büyük hasarlara neden olanlar, yerde kalın dolu kümeleri birikmesine neden olabilirler. Nebraska'da böyle bir dolu fırtınasında yaklaşık 5 milimetre çapındaki dolu taneleri 20 dakikalık bir yağış sonrasında yerde 10 santimetrelik bir dolu yığınını meydana getirmiştir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kutup ayılarının bir öğünde 80'in üzerinde penguen yiyebildiklerini? Dünyada iki kıta üzerinde kurulmuş tek kentin İstanbul olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 31, Çanakkale 29, Edirne 33, İstanbul 27, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay ve Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar, Aksaray 26 derece, Ankara 26, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde ve Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Ordu çevreleriyle Giresun kıyıları dışında bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 29, Artvin 22, Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane ve Ordu 24, Samsun 26, Rize 24, Sinop 28, Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 19, Bingöl 27, Bitlis 22, Elazığ 29, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 29, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 33, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin 30, Şanlıurfa 34 ve son olarak Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Haziran Pazartesi. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, N sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatla ilgili paylaşımda bulundu. Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz kesintisiz devam edecektir ifadelerini kullandı. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, bugün Ankara Havalimanı ismi ve ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gelecek ay gerçekleştirilecek NATO zirvesinde de yoğun olarak kullanılması planlanan havalimanının açılış töreni saat 13'te gerçekleştirilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar bugün başlıyor. Konutların satışları 17 Temmuz'a kadar sürecek. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren, 17 Mayıs itibariyle de 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27 kişi artarak 3783'e yükseldi. Otomotiv Sanayi Derneği bu yılın Ocak-Mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleriyle pazar verilerini açıkladı. Buna göre yılın ilk 5 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 azalarak 538.718 olarak kaydedildi. Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın Ocak-Mayıs dönemine 373.825 olarak gerçekleşti. Ve son olarak spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ilk etabında 4. ve son maçında Kanada'yı 3-2 mağlup etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci etabı ilk maçında 24 Haziran Çarşamba günü Türkiye saatiyle 14'te Çin'le karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 92 ila 95. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı, Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programından bütün dinleyenlerimize günaydın, mutlu sabahlar diliyoruz. Programımızda bu sabah mikrofonda ben Nihan Ünsal, teknik yapımda Fatma Ural ve Deniz Gökyar sizlere eşlik edeceğiz. Saatimiz 10'u gösterene kadar programımızda bazı gazetelerin öne çıkan haberlerini sizlerle buluşturacağız ve gündemin nabzını tutacağız birlikte. Bu bölümde Ankara'nın ve İstanbul'un trafik durumunu da trafikte seyir halinde olan ya da trafiğe çıkmaya hazırlanan dinleyenlerimiz için paylaşacağımızı hatırlatalım. Evet, bu sabah ilk olarak Sabah gazetesinin haberleriyle başlayalım. Manşet haberinde Siyonist sapkına antisemitizm kalkanı başlığını atmış gazete. New York'ta 71 Yahudi kız öğrencinin gizemli tünelde kaybolması birçok soruyu gündeme getirdi. Batı medyası 2024'te sinagog altında bulunan korkunç tünelleri ve Epstein sapkınlığını hatırlattı. Siyonistler ise yine antisemitizm kalkanına sarıldı. Ortodoks Yahudi okulunda okuyan 71 kız öğrencinin New York'ta bir drenaj tüneline girmesi ve saatlerce haber alınamaması dünya medyasında tartışma konusu oldu. Okul yönetiminin kaçamak cevap vermesi ve eleştirilerin yine antisemitizm suçlamasıyla geliştirilmesi şüpheleri artırdı. New York'ta kaybolan Yahudi kız öğrenciler akıllara 2024'te Brooklyn'deki sinagogun altındaki gizli tünellerde korkunç görüntüleri, Epstein sapkınlığı, deri bankası ve organ ticareti iddialarını gündeme getirdi. Yahudi lobileri ise gerçekleri araştıran gazetecileri susturmaya çalışıyor, demiş gazete. Evet, haberin detaylarına gazetenin 9. sayfasından ulaşabilirsiniz. Başkentin dünyaya açılan yeni kapısı başlığını atmış Sabah gazetesi.

Bakanı Şerif, anlaşmaya varıldı, imzalar 19 Haziran'da Cenevre'de dedi. Herkesi kutlayan Başkan Trump da Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve ablukanın derhal kaldırılacağını söyledi.

Eşi tayin isteyince katliam yaptı başlığını atmış Sabah gazetesi. Antalya'da eşinin tayin istemesine kızan öğretmen katliam yaptı. Orhan Bulak, kendisinden habersiz ailesinin yaşadığı Bursa'ya tayin yaptıran öğretmen eşi Aslıhan Bulak'la kayınpederi Tayyar Öztürk'ü pompalı tüfekle vurarak öldürdü, diyor gazete. Bu haberin detayları 8. sayfada yer alıyor Sabah gazetesinde. 20 bin kurasız konut bugün satışa çıkıyor. 64 ilde 20 bin konut için satışlar bugün başlıyor. Kurasız açık satış kampanyasında gelir sınırı ve ikametgah şartı aranmayacak. Taksitler 18 bin liradan başlayacak. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Detaylar 4. sayfada. Evet, son olarak spor haberini de paylaşalım. Sabah gazetesinde yer alan "Yensen de yenilsen de seninleyiz" demiş gazete. 24 yıllık hasretin ardından milli takım Dünya Kupası sahnesine çıktı. Tüm Türkiye tek yürek oldu. Meydanlar doldu taştı. İlk maçta Avustralya'ya 2-0 yenildik. Ancak pes etmeyiz. Biz bu gruptan çıkarız, diyor gazete. 10. sayfada yer alıyor detaylar. Takıntılarını bırakmalı demiş gazete ayrıca. Sabah yazarları yenilginin faturasını Montella'ya kesti, diyor gazete. Ömer Üründül, hücum planımız işe yaramadı demiş. Fatih Doğan, denize alıp çift forvet yapabilirdi, diyor Ahmet Çakar. Bu çocukları biz şımarttık demiş Mustafa Çulcu. Avustralya dersine daha iyi çalışmış Bülent Timurlenk, takımın hocası da doktoru da sizsiniz. Ve Gürcan Bilgiç, bizi onlar ayağa kaldıracak, başlıklarını atmışlar. Bu yazıların detayları spor sayfasında yer alıyor Sabah gazetesinde. Ayrıca bugünün programını da paylaşmış gazete. Saat 19'da İspanya saat 22'de Belçika Mısır karşılaşmaları oynanacak demiş gazete. Yine bu haberin detayları da spor sayfasında. Evet, saat 19'da İspanya Yeşilburun Adaları, saat 22'de Belçika Mısır karşılaşmalarının oynanacağını spor severler için hatırlatmış olalım. Evet, böylelikle Sabah gazetesini burada noktalamış olduk. Güzel bir şarkı arası verelim, sonrasında diğer gazetelerimizden haberleri de sizlerle buluşturacağız.

Değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız devam ediyor. Kaldığı yerden Sabah gazetesiyle başlamıştık. Akşam gazetesinin haberleriyle devam edelim programımıza. Yeni kabus ejderha nefesi başlığını atmış manşet haberinde Akşam gazetesi. Sıvılaştırılmış azotla hazırlanan ve ejderha nefesi diyerek reklamı yapılan atıştırmalıklar Türkiye'de yaygınlaştı. Uzmanlar uyardı diyor Akşam haberin detayını paylaşalım. Dünyada akıma dönüşen ejderha nefesi artık Türkiye'de. Üstelik sağlıksız koşullarda hazırlanan bu zararlı atıştırmalıklar parklarda, meydanlarda ve alışveriş merkezlerinde salgın gibi yayılıyor. Doçent Yakup Çağ, sıvı azot ağız, yutak ve yemek borusunda soğuk yanıklarına, hatta acil cerrahi müdahale gereken mide delinmelerine neden olabilir. Aileler dikkatli olmalı diye uyardı. Bu belirtiler varsa acile gidin demiş ayrıca gazete. Uzmanlar ağızda şiddetli ağrı, yutma güçlüğü, kusma, karın ağrısı ve nefes darlığı varsa hemen acile gidin tavsiyesinde bulunuyor. Bir kaba konulan şeker ya da cips gibi atıştırmalıklara sıvı azot ekleniyor. Yeğenin ağzından ve burnundan yoğun duman çıkıyor demiş gazete. Bu haberin detayları 8. sayfada yer alıyor. Akşamda ayrıntılarını 8. sayfadan bulabilirsiniz. Ankara Havalimanı açılıyor. Bir başka haber başlığı sürmanşette verilmiş. Uluslararası standartlara kavuşturulan Etimesgut Havalimanı Ankara adı ve ANK koduyla bugün hizmete girecek. Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Ankara Havalimanı'na aynı anda 44 uçak park edebilecek. Havaalanı ilk sınavını dünya liderlerinin katılacağı 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinde verecek diyor gazete. 6. sayfada yer alıyor bu haberin de detayları. Kadis ihbarında şehit oldu başlığını atmış Akşam gazetesi. Özlem Baş, kendisi gibi polis olan şehit eşi Tayfun Baş'ı gözyaşlarıyla uğurladı. Muğla'da Kades ihbarına giden polis memuru eski eşine saldıran adam tarafından vuruldu. Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde çalışan Hande'se eski eşi Gökhan Y'nin tacizleri nedeniyle Kades'e ihbarda bulundu. Polis memuru Tayfun Baş da ihbar üzerine olay yerine gitti. Ancak Gökhan Y hem eski eşine hem de Baş'a ateş açtı. Ardından intihar girişiminde bulundu. Baş hastanede şehit olurken saldırgan ve Hande'se ağır yaralı olarak tedavi altına alındı demiş gazete. 8. sayfada haberin detayları. Evet, bir aile içi şiddet, kadına şiddet ne yazık ki bir ailenin ocağına ateş düşürdü. Haberin detaylarına 8. sayfadan ulaşabilirsiniz. 25 milyar dolarlık uzlaşma başlığını atmış Akşam gazetesi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri nihai anlaşmaya kadar kritik konularda adım atmama konusunda uzlaştı. Reuters'a konuşan İranlı yetkiliye göre Tahran, Hürmüz'ü derhal açacak, uranyum zenginleştirmeyecek, nükleer faaliyetleri genişletmeyecek. Nihai anlaşmaya kadar Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni yaptırım uygulamayacak, dondurulmuş varlıkların 25 milyar dolarlık bölümünü de serbest bırakacak. 13. sayfada haberin detayları. Körfez'e teftiş dalışı. Çevre Bakanı Murat Kurum, dip temizliği yapılan İzmit Körfezi'ne daldı. Kurum, Körfez'de temizlikle beraber yeni canlı türleri görüldüğünü belirtti. Detaylar 14. sayfada.
Adrenalin faciası başlığını atmış gazete, Brezilya'da bungee jumping yapmak isteyen Maria Eduarda Freitas ipinin bağlanması unutulunca 40 metreden aşağı çakılarak hayatını kaybetti diyor. İpini bağlamayı unuttular, 40 metreden attılar demiş gazete. Detaylar 20. sayfada. Ve spor haberiyle noktalayalım. Gazetenin haber turunu. Biz bitti demeden bitmez. Türkiye Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi ama umutlar bitmedi. Gruptaki ilk maçını Vancouver'da oynayan milliler 30 şut çekmelerine rağmen bir türlü golü bulamadı. İkinci maçta Paraguay ile karşılaşacak olan bizim çocuklar üst tura çıkmak için kazanmak zorunda. Türkiye-Paraguay karşılaşması 20 Haziran'da oynanacak, saat Türkiye saatiyle sabah 6'da başlayacak karşılaşma, spor severler için hatırlatmış olalım. Bu haberle birlikte akşam gazetesini de noktalamış olduk. Evet, basında gündem programımıza bir şarkı arası verelim. Sonrasında yine bir diğer gazetemizden haberleri ve İstanbul'un, Ankara'nın trafik durumunu sizlerle paylaşacağız.

Denizlerde bulunan atığın %80'i karadan gelmekte. Türkiye'de günde ortalama 144 ton plastik atık denize ulaşmakta. Bu atıkların pek çoğu doğada yüzyıllar sonra yok olabiliyor. Doğaya atılan bir maskenin yok olması ise 450 yıl sürüyor. Nefes alabilmek için denizlere ihtiyacımız var. Denizin boğulmasına izin verme. Kendini korurken doğayı da koru.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Şimdi sizinle bir diğer gazeteye geçmeden önce İstanbul'un ve Ankara'nın trafik durumunu paylaşalım. Evet, İstanbul'da şu dakikalarda çok ciddi trafik yoğunluğu göze çarpıyor. Köprülerle başlayalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yollar açık görünüyor. Herhangi bir trafik söz konusu değil. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde ciddi şekilde yoğun görünüyor. Avrupa'ya geçişlerde ciddi yoğun görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yine Avrupa'ya geçişlerde yer yer yoğun görünüyor. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönünde ise ciddi bir yoğunluk var. Trafik durma noktasında görünüyor. En yoğun yollarsa şöyle, öncelikle TEM'e göz atalım. TEM'de Hadımköy Kavşağı'ndan Avrupa konutlarına kadar 50 dakika görünüyor yolculuğunuz. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 1 saat 10 dakika görünüyor. Taşocağı Yolu Caddesi'nden Esenler Kavşağı'na kadarsa 30 dakika, Ümraniye Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na 15 dakika görünüyor bu güzergahlardaki varış sürelerimiz. D100 Karayolu'ndaysa bizim kentten Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 55 dakika, Göztepe'den İdealtepe Kavşağı'na kadar 30, Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na 20, Adliye'den İdealtepe'ye kadar 25 dakika. E5'te Haliç Köprüsü E5 Cevizli Bağ'dan Örnektepe Köprüsü'ne kadar 25, Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadarsa 35 dakika görünüyor. Diğer yollarsa şöyle, Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye 45, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Meclisi Mebusan Caddesi Kemeraltı Caddesi Abasağ'dan Tersane'ye 15, Bağdat Caddesi'nde Erenköy'den Söğütlü Çeşme'ye 20, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu Ekspres Yolu Güneşli Kavşağı'ndan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na 15, Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan da Güneşli Kavşağı'na kadar 20 dakika görünüyor yaklaşık olarak bu güzergahtaki yolculuğunuz. Genel olarak trafiğin durma noktasında olduğunu, ciddi bir şekilde yoğunluk olduğunu söyleyelim. Şimdi de Ankara'nın trafik durumuna göz atalım. Ankara'da da şu dakikalarda ciddi bir yoğunluk söz konusu. En yoğun yollar şöyle. İrfan Başdoğu Caddesi Atatürk Bulvarı Keçiören Sapağı'ndan Opera'ya kadar 40. Anadolu Bulvarı'nda İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Güvercinlik Caddesi çıkışına kadar 20. Turgut Özal Bulvarı Konya Yolu Sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 40. Eskişehir yolunda Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü'nden Ümitköy Kavşağı'na kadar 25. Kuzey Çevre yolunda Havalimanı çıkışından Etlik Keçiören çıkışına 20. Tıp Fakültesi Caddesi'nde Talat Paşa Bulvarı Natoyolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 35. Numune Hastanesi'nden Natoyolu girişine kadarsa 15 dakika görünüyor. Fatih Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Cumhuriyet Kızlarpınarı Caddesi girişinden ASKİ Genel Müdürlüğü'ne kadar 40 dakika. Doğukent Caddesi'nde Kırk Konaklar Sapağı'ndan Turan Güneş Bulvarı çıkışına kadar 20. Turan Güneş Bulvarı'nda Doğukent Caddesi Mamak Sapağı'ndan Oran Sapağı'na kadar 15 dakika görünüyor. Eşref Bitlis Caddesi Gata'dan İvedik Kavşağı'na kadar 20. Etlik Caddesi Keçiören Ayvalı Pazar yerinden Etlik Polikliniği Kavşağı'na 15. Konya yolunda Ahlatlıbel Kavşağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na kadar 15. 2452. Cadde Ümitköy Kavşağı'ndan Angora Evlerine kadar 10. Natoyolu Caddesi Hocalı Caddesi Kavşağı'ndan Sultan Fatih Caddesi Kavşağı'na kadarsa 5 dakika görünüyor bu güzergahtaki yolculuğunuz. Ve trafikte seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler diliyoruz. Ve bir şarkı arası verelim.
Sonrasında son gazetemiz Foto Maç'tan haberleri yine sizlerle buluşturacağız. Evet, son gazetemiz Foto Maç'ı buluşturmadan önce Beyza Malakçı sizlerle oluyor. Bir Ümit Sayın şarkısında Gül Beyaz Gül sizlerle.

değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor. Son olarak Futomaç gazetesinden spor haberini paylaşalım. Kaldırın başınızı başlığını atmış gazete, kaldırın başınızı, kazanacağımız çok zafer var diyor Futomaç gazetesi. 2026 Dünya Kupası'na maalesef yenilgiyle başladık. Milletçe kahrolduk, çok üzüldük ama bizim çocuklara inanıyoruz. Avustralya maçından ders çıkarıp ard arda zaferler kazanacağız. A Milli Futbol takımımız 2026 Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Vancouver'daki BC Place stadında oynanan maçta kötü bir futbol ortaya koyduk. Grubun en zayıf halkası gözüyle baktığımız Avustralya'ya kolay teslim olduk. Kangurulara galibiyeti getiren golleri 27'de İran Kunda ve 75'te Metcalfe attı. Montoya kadro tercihleri nedeniyle eleştirildi. Avustralya'nın etten duvarını aşamadık. Fizikli ve uzun boylu Avustralya savunmasına karşı en uçta 85 dakika 1.72 boyundaki Kerem Aktürkoğlu'nu oynattık. Montoya dünyanın peşinden koştuğu Can Uzun'a maçta görev vermezken Deniz Gül de 85'te oyuna girdi. Turnuvaya kötü başladık ama daha yolun başındayız. Pes etmek yok. Kaldırın başınızı bizim çocuklar. Bizler size inanıyoruz. Daha kazanacağımız çok savaş ve büyük zaferler var. Durmak yok. Yola devam. Türkiye'm açıklamasını yapmış. Ayrıntıları 2, 3 ve 4. sayfada bulabilirsiniz. Gruptaki D grubunda yer alıyor bildiğiniz gibi milliler. Puan durumunda hemen sizler için aktaralım. Amerika ve Avustralya'nın 3'er puanı var. Türkiye ve Paraguay'ın ise 0 puanı var. Evet, bugünkü maç programını da paylaşalım sizlerle. Saat 22'de Belçika-Mısır TRT1'den yayınlanacak. Saat 19'da İspanya-Yeşilburun Adaları yine TRT1'de yayınlanacak. Yarınsa sabah 4'te İran-Yeni Zelanda, saat 1'de Suudi Arabistan-Uruguay, saat 22'de Fransa-Senegal karşılaşmaları oynanacak. Yine bu karşılaşmalar da TRT1'den yayınlanacak. Bunu da paylaşmış olalım. Evet, böylelikle programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Güzel bir şarkıyla bu saati noktalayacağız. Saat başı raporlarımızın ardından programımızın ikinci bölümünde yine gazetelerden haberlerimizi sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi bu saati Nilgün Yavaşoğlu'yla noktalıyoruz. 9-6 şarkısı sizlerle olacak.

0: Saat 9.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 31, Çanakkale 29, Edirne 33, İstanbul 27, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay ve Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar, Aksaray 26 derece, Ankara 26, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde ve Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Ordu çevreleriyle Giresun kıyıları dışında bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 29, Artvin 22, Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane ve Ordu 24, Samsun 26, Rize 24, Sinop 28, Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 19, Bingöl 27, Bitlis 22, Elazığ 29, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 29, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 33, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin 30, Şanlıurfa 34 ve son olarak Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Haziran Pazartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, N Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatla ilgili paylaşımda bulundu. Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz kesintisiz devam edecektir ifadelerini kullandı. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, bugün Ankara Havalimanı ismi ve ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gelecek ay gerçekleştirilecek NATO zirvesinde de yoğun olarak kullanılması planlanan havalimanının açılış töreni saat 13'te gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar bugün başlıyor. Konutların satışları 17 Temmuz'a kadar sürecek. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren, 17 Mayıs itibariyle de 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27 kişi artarak 3783'e yükseldi. Otomotiv Sanayi Derneği bu yılın Ocak-Mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleriyle pazar verilerini açıkladı. Buna göre yılın ilk 5 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 azalarak 538.718 olarak kaydedildi. Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın Ocak-Mayıs dönemine 373.825 olarak gerçekleşti. Ve son olarak spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ilk etabında 4. ve son maçında Kanada'yı 3-2 mağlup etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin 2. etabı ilk maçında 24 Haziran Çarşamba günü Türkiye saatiyle 14'te Çin'le karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 92 ila 95. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı, Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programımızdan bütün dinleyenlerimize günaydın diyoruz. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimize de mutlu sabahlar diyelim. Programda teknik yapımda Deniz Gökyer, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Evet, ilk bölümde sabah, akşam ve Fotomaç gazetelerinin haberlerini paylaştık. Bu bölümde Milliyet, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinden haberleri sizlerle buluşturacağız. Ayrıca tarihte bugün köşemize göz atacağız birazdan. Saatimiz 10'u gösterene kadar da birlikteliğimiz devam edecek. Evet, bugün 15 Haziran 2026. 2026 yılı öncesinde 15 Haziran günü yaşanmış önemli olayları hep birlikte hatırlayalım. ...1896'da Japonya'da meydana gelen bir tsunami 22 binden fazla kişinin ölümüne yol açarak Japon tarihine en ölümcül tsunami olarak geçti. 1903 yılında 11 dakikalık ilk western filmi olan Great Train Robbery gösterime girdi. 1920'de Yozgat'ta Çapanoğlu ayaklanması başladı. Yine aynı yıl 15. Kolordu Komutanlığı Doğu Cephesi Komutanlığı olarak adlandırıldı. Cephenin komutanlığına Kazım Karabekir Paşa getirildi.

26'da İzmir suikasti gerçekleşti. Atatürk'e karşı yapılacak olan suikast Giritli motorcu Şevki tarafından Vali Kazım Diri'ye bildirildi. 1927'de Türkiye'nin ilk modern akıl ve ruh hastalıkları hastanesi olan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi açıldı. 1941 yılında İkinci Dünya Savaşı Savaş Baltası Harekatı Savaşı'nda Savaş Baltası Harekatı başladı. 1950'de Batı Almanya Avrupa Konseyi'ne katılma kararı aldı. 1954'te UEFA kuruldu. 1973'te Yunsa, Yünlü Sanayi Anonim Şirketi kuruldu. 1977'de İspanya'da 41 yıl sonra ilk seçimler yapıldı. 1990 yılında İstanbul'un ilk tüp bebeği doğdu. 1994'te İsrail ve Vatikan tam diplomatik ilişki anlaşmasına vardı. Ve 1994'te yine aynı yıl iş insanı Vehbi Koç'a İsviçre'de Birleşmiş Milletler Nüfus Faaliyetleri ödülü verildi. Evet, tarihte bugün köşemizde yer alan önemli olayları sizlerle paylaştık. Şimdi Milliyet Gazetesi'nin haberlerini hemen aktaralım. İşte Türk milleti başlığını atmış Milliyet Gazetesi. Haberin detayları şöyle. A milli futbol takımı Dünya Kupası'nın ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 yenildi ama pazar sabahı saat 7'de ekran başına ve meydanlara koşan milyonlar Türk futbolunun en büyük galibiyetinin hala ortak heyecan olduğunu gösterdi. Batıdan doğuya birçok ilde kurulan dev ekranların önünde toplanan milyonlarca vatandaş Ay Yıldızlı ekibe destek vermek için meydanları doldurdu. Antalya Kaş'ta halk maçı 2000 yıllık Antifelos Antik Tiyatro'da kurulan dev ekrandan izledi. Binlerce İstanbullu'da milli heyecanı Yedi Kule Hisarı'nın asırlık surları arasına kurulan dev ekranda yaşadı. Ordu'da vatandaşlar karşılaşmayı sahalara rağmen parkta izledi. Ankara Etlikşehir Hastanesi'nde ise sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları milli maç heyecanını birlikte yaşadı. Diyarbakır'da da milli takım formalarını giyen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı heyecanla takip etti. Çeşitli görüntülere de yer vermiş Milliyet Gazetesi bu haberin detayı yine spor sayfasında. Kabinenin gündemi Orta Doğu. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Orta Doğu'daki son gelişmeler gündemin ilk sırasında yer alırken İran-ABD hattındaki ateşkes görüşmelerindeki ilerleme ve Türkiye'nin barış çabalarına katkıları değerlendirilecek. Bu kapsamda Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerin küresel ekonomi ve ticaret üzerindeki etkileri de ele alınacak. 8. sayfada detaylar. ABD-İran anlaştı, imza töreni 19 Haziran'da. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın anlaştığını, imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirileceğini açıkladı. Şerif, saldırılar Lübnan dahil her cephede durdurulacak. Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a muazzam katkılarından dolayı teşekkür ediyorum dedi. Karaciğer naklinde dünya rekoru. Malatya İnan Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü dünyada eşi benzeri görülmemiş bir koordinasyonla aynı anda 8 farklı canlı verici ve 8 farklı alıcı arasında eş zamanlı 8'li çapraz karaciğer nakli operasyonunu başarıyla tamamladı. Bu tarihi operasyonla birlikte Malatya karaciğer naklinde küresel liderliğini bir kez daha dünyaya ilan etti. Detaylar 3. sayfada. Bulgaristan'la fırsatlar dönemi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, stratejik partner olarak nitelendirdiği Bulgaristan'ı Dışişleri Bakanı olarak ikinci kez ziyaret etti. Yeni Radev hükümetiyle enerji, ulaştırma ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin hızla derinleşeceği mesajını verdi. Fidan, yeni hükümetle birlikte iki ülke açısından önemli bir fırsat dönemi başladı dedi. Kanlı Pazar 7 ölü başlığını atmış gazete. Türkiye'nin farklı noktalarında erkekler yine kadınların canını aldı. Hakkari'de uzman çavuş Musa Gezer, kayınpederinin evine gidip silahla eşi Huriye Gezer'le kayınvalidesi, kayınbiraderi ve baldızını öldürdü. Antalya'da coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, tartıştığı öğretmen eşi Aslıhan Öztürk Bulak'la kayınpederini pompalı tüfekle vurup öldürdü. Manisa'da ise Vedat Yılmaz, boşanma aşamasındaki eşi Ulviye Yılmaz'ı tabancayla vurarak öldürdü, diyor gazete. Bu haberlerin detayları ise 11. sayfada yer alıyor Milliyet'te. Salı krizi kapıya dayandı. CHP'de mutlak butlan sürecinde bir kez daha salı krizi kapıya dayandı. Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısı yapıp yapmayacağı konusunun netleşmediği, grup toplantısı yapmayabileceği konuşuluyor. Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için toplanan 850 aşkın imzayı salı ya da çarşamba genel merkeze vermeyi planlıyor. 10. sayfada bu haberin de detayları. 20 bin konut kampanyası başlıyor. TOKİ'nin 64 ilde vatandaşlara ev sahibi yapacak 20 bin konut için açık satış kampanyasında satışlar bugün başlıyor. Satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek. Vatandaşlar bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları başvuru önceliği esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu haberin de detayları 6. sayfada. Evet, bu haberle birlikte Milliyet gazetesini noktalamış olduk. Basında Gündem programımızda bir şarkı arası verelim. Sonrasında diğer gazetelerimizin haberlerini de sizlerle buluşturacağız.

Evet değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberlerini sizlerle paylaşalım şimdi. Atama planına karşı iki seçenek başlığını atmış Cumhuriyet Gazetesi manşet haberinde. Detayları ise şöyle haberin. Grup başkan vekillerini tasfiye eden Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçilecek diyor gazete. CHP'de bugün toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Başkanlığı Grup Yönetim Kurulu yarınki grup toplantısında kürsüde kimin konuşacağını belirleyecek. Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'e yakın isimler partinin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi amacıyla topladıkları yaklaşık 1000 delegenin imzasını çarşamba gününe kadar CHP Genel Merkezi'ne teslim edecek. Kılıçdaroğlu'nun adımıyla grup başkan vekillikleri düşürülen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerine Mustafa Adıgüzel, Sevda Erdan Kılıç ve İnan Akgün, Alpin isimleri geçiyor. Kılıçdaroğlu atama yöntemini seçerse özel cephesi güvensizlik oyu verecek. İkinci seçenekse Kılıçdaroğlu ekibinin grup dışına çıkartılması kararı olacak. Detayları 5. sayfada bu haberin. Olaya göre hukuk uyduruyorlar demiş gazete. İyi Parti Grup Başkan Vekili Poyraz'ın sözlerine yer veriyor. Yeni çözüm süreciyle ilerleyen gündem CHP'ye mutlak buttanla bir anda değişti. Sürecin İran'a saldırıyla ilişkili olduğu saptaması yapan İyi Partili Uğur Poyraz, konjonktüre göre tarih, olaya göre hukuk uyduruyorlar diyor demiş gazete. 4. sayfada detaylar. Öğretmene şiddet, madenciye kurşun başlığını atmış gazete. Bu haberin de detayları 6. ve 9. sayfada. Şahsım hava alanı başlığı atılmış. Ankara Havalimanı önce NATO zirvesine sonra da saraya hizmet edecek diyor gazete. Etimesgut'taki askeri havaalanından VIP havalimanına dönüştürülen alanın maliyeti yaklaşık 10 milyar lira. NATO zirvesinde ülke liderlerinin kullanacağı havalimanının açılışı bugün saat 13'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Havalimanından Kaçak Saray tarafına da kapı açıldı demiş gazete. İsrail'den yine baltalama çabası. ABD-İran barış anlaşmasında sona doğru gidilirken İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'yi vurdu. ABD Başkanı Trump'tan İran'la anlaşmaya yaklaşmışken saldırının yapılması doğru olmadı çıkışı geldi. 7. sayfada haberin detayları. Kayyım ekonomiyi zedeliyor demiş TÜRMOB Başkanı Yıldız'ın açıklamalarına yer veriyor gazete. Beyaz et sektöründe bazı şirketlere kayyım atanmasına yönelik tartışmalar sürüyor. TÜRMOB Başkanı Hüseyin Yıldız, kayyım uygulamasının yönetim aracına dönüşme riski taşıdığı uyarısında bulunarak güven zedeliyor, ekonomik zararı ağır olabilir dedi. 9. sayfada haberin detayları. Spor haberinde aktaralım Cumhuriyet Gazetesi'nden. Kötü başladık diyor gazete. A milli futbol takımı 24 yıl sonra çıktığı Dünya Kupası sahnesinde D grubundaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi demiş spor sayfasında bu haberin de detayları. Evet, böylelikle Cumhuriyet Gazetesi'ni noktalamış olduk. Basına gündem programımızda güzel bir şarkı dinleyelim. Sonrasında son gazetemiz olan Hürriyet'ten haberleri sizlerle buluşturacağız. Evet, güzel bir şarkı arası verelim. Mary Jane grubu sizlerle olacak. Yaz bunu bir kenara.

Evet değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Son gazetemiz Hürriyet'in haberleriyle devam edeceğiz. Sonunda anlaştılar diyor manşet haberinde Hürriyet gazetesi. Savaş 107. günde bitti demiş. İran'daki savaşı bitirecek uzlaşmaya bugünün ilk saatlerinde varıldı. ABD ve İran'dan temsilcilerin katılımıyla Cuma günü İsviçre'de resmi imzalar atılacak. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka kalkıyor demiş gazete. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran'ın baş müzakerecisi Kalibaf'ın Pakistan'ın çevrim içi ev sahipliğinde İslamabad Anlaşması'nda dün uzlaştılar. İlk açıklama bugünün ilk saatlerinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten geldi. Lübnan dahil tüm cephelerde ateşin kesileceğini, resmi imzanın Cuma İsviçre'de atılacağını ifade eden Şerif, Türkiye'ye de teşekkür etti. İki tarafın heyetleri bu hafta teknik detayları görüşecek. Sosyal medyadan anlaşmayı duyuran Başkan Trump, herkesi tebrik ederim. Hürmüz Boğazı'nın hiçbir geçiş ücreti veya engel olmadan açılmasına ve eş zamanlı olarak ABD deniz ablukasının kaldırılmasına tam yetki veriyorum. Dünyanın gemileri motorlarınızı çalıştırın, bırakın petrol aksın mesajını verdi. Detaylar 9. sayfada. Cenaze töreni 5 gün sürecek. 28 Şubat'taki ilk saldırıda öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamenei'nin cenaze töreni belli oldu. İlk tören 4 Temmuz'da Tahran'da yapılacak. 6 Temmuz'da yine Tahran'da ikinci cenaze töreni düzenlenecek. 7 Temmuz'da Kum'da, 9 Temmuz'da Meşhed'de törenler yapılacak. Hamenei 9 Temmuz'da Meşhed'de toprağa verilecek. 9. sayfada detaylar. CHP'de kritik hafta başlıyor. CHP, Özal ve Kılıçdaroğlu cepheleri arasında sert mücadelenin yaşanacağı bir haftaya giriyor. Kurultay, grup, görevlendirmeler ve ihraçlarda kritik gelişmeler yaşanabilir demiş gazete. Kulislere göre Özal ekibi olağanüstü kurultay çağrısı için 1000'e yakın delegeden imza aldı. Kılıçdaroğlu cephesi imzaların muhatabı mahkeme deme eğiliminde. Özel cephesi imzalardan sonuç alamazsa mahkemeden çağrı heyeti isteyebilir. Grupta kimin konuşacağına ilişkin mücadele de devam ediyor. MYK'da yeni ihraç ve görevlendirmeler olabilir demiş gazete. Detayları 12. sayfada Hürriyet gazetesinde. Bakan Kurum körfeze daldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de ikinci etabı tamamlanarak 2.4 milyon metreküp dip çamurunun temizlendiği İzmit Körfezi'nde tüple daldı. Kurum, büyük bir mutluluk, artık denizin dibinde deniz çayırlarının yeniden canlandığını gördük. Ekosistem yeniden canlanmış dedi. 10. sayfada bu haberin de detayları. Tayin öfkesiyle çifte cinayet. Antalya'da öğretmen Orhan Bulak, tayinini kendisinden habersiz Bursa'ya aldıran öğretmen eşi Aslıhan Bulak'la kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü 3 çocuğunun gözlerinin önünde pompalı tüfekle öldürdü. Katil yakalandı diyor gazete. Detaylar 3. sayfada. Küçük yaşta büyük hırsız. İstanbul'da 13 yaşındaki F.H. arkadaşı H.A. ile birlikte bir gecede iki minibüsü kontağına makas sokup çalıştırarak çaldı. İki çocuk da minibüsle toplam 142 kilometrelik İstanbul turu yaptıktan sonra polisin takibiyle yakalandı. İkisinin de toplam 17 suç kaydı çıktı. Son haberimizi paylaşalım Hürriyet'ten. Spor haberini paylaşmış Hürriyet gazetesi. Büyük coşkuya tatsız açılış. Büyük heyecanla başladığımız Dünya Kupası'nın ilk maçında A milli futbol takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Atletik futbolcularıyla kalesine duvar ören rakip uzun boylu savunmacılarıyla gole izin vermedi.
Millilerimiz topla oynamada %72'ye 28 üstünlük kursta da net pozisyon bulamadı. Irakunda ile Metcalfe'nin gollerine engel olamadı. Yenilgiyi şanssızlığa bağlayan A Milli Teknik Direktörü Montoya, maç taktiksel olarak beklentimiz dışında geçmedi, böyle oynayacaklarını biliyorduk dedi. Maça geniş yer veren Avrupa basını yenilgiyi sürpriz olarak nitelendirdi. Detaylar spor sayfasında. Günün programını paylaşmış gazete. Bugün saat 19'da İspanya Yeşilburun Adaları, saat 22'de Belçika Mısır. Karşılaşmaları TRT1'den canlı yayınlanacak. Evet. Gece saat 1'de ve sabaha karşı 4'te ise yine iki karşılaşma var. Saat 1'de Suudi Arabistan, Uruguay. Saat 4'te İran, Yeni Zelanda, yine TRT1'den canlı yayınlanacak. Bu karşılaşmalarda spor severler için paylaşmış olalım. Evet, böylelikle Hürriyet gazetesinde noktaladık. Basında gündem programımızın da sonuna geldik. Programımızda teknik yapımda Deniz Gökyer, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ettik. Güzel bir gün geçirmenizi, güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz efendim. Bir başka basında gündem programında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 31, Çanakkale 29, Edirne 33, İstanbul 27, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay ve Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar, Aksaray 26 derece, Ankara 26, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde ve Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Ordu çevreleriyle Giresun kıyıları dışında bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 29, Artvin 22, Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane ve Ordu 24, Samsun 26, Rize 24, Sinop 28, Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 19, Bingöl 27, Bitlis 22, Elazığ 29, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 29, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 33, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin 30, Şanlıurfa 34 ve son olarak Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 15 Haziran Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, akşam saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. İlk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. İlk saatlerde güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1, akşam saatlerinde yer yer 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün başlayan TOKİ açık satış kampanyasına ilişkin e-sosyal hesabından paylaşım yaptı. Vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdikleri yeni kampanyaya başvuruların bugün başladığını belirten Bakan Kurum, 64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu uygun ödeme koşullarıyla kurasız satışa sunuyoruz. Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Interpol tarafından aranan zanlı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Ege Denizi üzerinden Avrupa ülkelerine yönelik göçmen kaçakçılığı organizasyonlarında yer alan, bundan dolayı Yunanistan ve İtalya adli makamlarınca uluslararası seviyede aranan zanlının Türkiye'de ise suç işlemek amacıyla örgüt kurma, göçmen kaçakçılığı suçlarından aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,1 milyar lira evde bakım yardım ödemesini hesaplara yatırmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı kapsamında 2026 Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 13.878 lira ödeme yapıldığını kaydetti. İngiltere Başbakanı Starmer, Amerika ile İran arasında bir barış anlaşmasına varılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, artık Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ve açık kalmasına odaklanmak gerektiğini ifade etti. Starmer, teknik görüşmelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayarak, bizim önceliğimiz kalıcı ve güvenilir bir barışın sağlanmasıdır. Buna destek vermek için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacağız ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko bugün Beşiktaş Gey'ini konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 92 ila 95. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı, Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeliyiz. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
3: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz... ...yeni yayın anlayışıyla... ...yeniden sizler... ...Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay kıyıları ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 16 Haziran Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusuyla Edirne ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 17 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Bolu, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin Yenişehir'de 26 santigrat derece, Hatay İskenderun'da 26, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Muğla Fethiye'de 25, Antalya Finike, Antalya Alanya, Muğla Bodrum, Antalya Kaş, Aydın Kuşadası'nda 24 santigrat derece. Mersin Anamur ve Samsun Atakum bölgede 23, Rize, Tekirdağ Süleymanpaşa, Giresun, Muğla Datça, İzmir Dikili, Çanakkale, İstanbul Sarıyer, Kumköy, Kilyos ve Artvin Hopa'da 22 santigrat derece. Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 21, Balıkesir Ayvalık, Kastamonu İnebolu, Sinop, İstanbul Silivri Anamendirek Feneri, Van Tuşba Liman, Düzce Akçakoca, Bitlis Adil Cevaz Liman, İstanbul Tuzla İti Güney Mendirek Feneri, Ordu Altınordu ve Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 19 santigrat derece. Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 18, son olarak Bitlis Tatman Liman'da 17 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 11.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 31, Çanakkale 29, Edirne 33, İstanbul 27, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay ve Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar, Aksaray 26 derece, Ankara 26, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde ve Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Ordu çevreleriyle Giresun kıyıları dışında bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 29, Artvin 22, Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane ve Ordu 24, Samsun 26, Rize 24, Sinop 28, Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 19, Bingöl 27, Bitlis 22, Elazığ 29, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 29, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 33, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin 30, Şanlıurfa 34 ve son olarak Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Haziran Pazartesi. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün başlayan TOKİ açık satış kampanyasına ilişkin ne sosyal hesabından paylaşım yaptı. Vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdikleri yeni kampanyaya başvuruların bugün başladığını belirten Bakan Kurum, 64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu uygun ödeme koşullarıyla kurasız satışa sunuyoruz. Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Interpol tarafından aranan zanlı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Ege Denizi üzerinden Avrupa ülkelerine yönelik göçmen kaçakçılığı organizasyonlarında yer alan, bundan dolayı Yunanistan ve İtalya adli makamlarınca uluslararası seviyede aranan zanlının Türkiye'de ise suç işlemek amacıyla örgüt kurma, göçmen kaçakçılığı suçlarından aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,1 milyar lira evde bakım yardım ödemesini hesaplara yatırmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı kapsamında 2026 Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 13.878 lira ödeme yapıldığını kaydetti. İngiltere Başbakanı Starmer, Amerika ile İran arasında bir barış anlaşmasına varılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, artık Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ve açık kalmasına odaklanmak gerektiğini ifade etti. Starmer, teknik görüşmelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayarak, "Bizim önceliğimiz kalıcı ve güvenilir bir barışın sağlanmasıdır. Buna destek vermek için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko bugün Beşiktaş Gey'ini konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 92 ila 95. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı, Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te 1. Düşün, gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 18 derece, Atina parçalı bulutlu 31, Belgrad sağanak yağışlı 24, Berlin sağanak yağışlı 21, Helsinki sağanak yağışlı 15, Kiev sağanak yağışlı 21, Kopenhag parçalı bulutlu 18, Londra çok bulutlu 21, Madrid sağanak yağışlı 31, Moskova sağanak yağışlı 21, Paris ve Priştine parçalı bulutlu 29, Roma parçalı bulutlu 30, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Sofya parçalı bulutlu 30, Tiran parçalı bulutlu 31, Varşova sağanak yağışlı 18, Viyana sağanak yağışlı 24 ve Zürih parçalı bulutlu 26 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 28 derece. Aşgabat az bulutlu ve açık 40. Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 28. Bağdat az bulutlu ve açık 40. Bakü parçalı bulutlu 25. Bişkek parçalı bulutlu 33. Duşanbe parçalı bulutlu 36. Kabil az bulutlu 32. Kerkük az bulutlu ve açık 35. Kuveyt, Medine ve Mekke az bulutlu ve açık 45. Riyad az bulutlu ve açık 43. Şam az bulutlu 31. Tahran az bulutlu 36, Taşkent az bulutlu 38, Tiflis parçalı bulutlu 26 ve Tokyo sağanak yağışlı 22 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 25 derece, Kahire parçalı bulutlu 33, Melbourne sağanak yağışlı 17, Montreal parçalı bulutlu 20, New York az bulutlu 26, Sydney sağanak yağışlı 19 ve Washington parçalı bulutlu 28 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 24 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 21, Gümülcine parçalı bulutlu 30, Kırcaali parçalı bulutlu 31, Köln parçalı bulutlu 22, Konrad parçalı bulutlu 24, Köstence sağanak yağışlı 26, Münih parçalı bulutlu 22, Podgorica parçalı bulutlu 31, Selanik parçalı bulutlu 32, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Taraklia parçalı bulutlu 24, Balkaneş parçalı bulutlu 26, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Gazimagosa parçalı bulutlu 29, Girne parçalı bulutlu 26, Lefkoşa parçalı bulutlu 27 ve son olarak Güzelyurt parçalı bulutlu 31 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Belki bir duvarın...

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Rize Çayeli Bakır'da 96 kilogram, Giresun Görele Kuşçulu Köyü'nde 62, Ordu Perşembe İkinciler Köyü'nde 58, Artvin Kemalpaşa Köprücü Köyü'nde 47, Samsun Terme Kozluk Beldesi'nde 44, Gümüşhane Köse'de 42, Niğde Kızılören Köyü'nde 38, Kars Susuz'da 27, Bingöl Yolçatı Köyü'nde 26, Trabzon Çaykara Lustra Yaylası'nda 24, Bayburt Demirözü Beşpınar Köyü'nde 22, Kahramanmaraş Türkoğlu Çakırlaroğlu Köyü, Nevşehir Ürgüp'te 20, Ardahan Posof'ta 19, Bangevaş Aydın Ocak Köyü'nde 17, Çorum Alaca'da 16, Kayseri Yahyalı Dereba Köyü'nde 15, Erzincan Sakal Tutan Geçidi, Osmaniye Düziçi ve Hatay Defne'de 14 kilogram. Bitlis Adil Cevaz, Çankırı Yapraklı Müsellim Köyü ve Erzurum İspir Çayırözü Köyü'nde 12, Tokat Erbağ Gökel ve Sivas Ulaş Yağ Donduran Geçidi'nde 11, Amasya Göynücek Kırşehir Görlü Köyü, Eskişehir Günyüzü Kayakent Mevkii ve son olarak Malatya Pötürge'de 10 kilogram. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: saat 12.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 31, Çanakkale 29, Edirne 33, İstanbul 27, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay ve Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar, Aksaray 26 derece, Ankara 26, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde ve Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Ordu çevreleriyle Giresun kıyıları dışında bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 29, Artvin 22, Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane ve Ordu 24, Samsun 26, Rize 24, Sinop 28, Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 19, Bingöl 27, Bitlis 22, Elazığ 29, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 29, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 33, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin 30, Şanlıurfa 34 ve son olarak Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Haziran Pazartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ne Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz kesintisiz devam edecektir dedi. Jandarma tarafından 34 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4,8 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edilen 293 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 159'u tutuklandı. Şüphelilerden 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğer şahısların işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitali Klitschko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e gece yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Klitschko, kentin neredeyse tüm semtlerinde hasar meydana geldiğini, 20'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında sağlanan mutabakata dair New York Times'a konuştu. İran'la anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nda kalıcı olarak ücretsiz geçiş sağlayacağını savunan Başkan Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile nihai bir nükleer anlaşmaya varamaması halinde ise Tahran'a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatacağını belirtti. Ve spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 2. maçında Beşiktaş Gain ve Fenerbahçe Beko bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak. Playoff serisi ilk maçında Beşiktaş Gain deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-80 yenerek seride 1-0 öne geçmişti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 92 ila 95. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı, Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay kıyıları ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 16 Haziran Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusuyla Edirne ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 17 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Bolu, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Ankara yöresinden Höyüklü'nün Etrafı Köşk Olsun türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Sevgili dinleyenlerimiz, bu türkü bir zeybek havasıdır. Yağcıoğlu Fehmi Efe'nin babası Yağcıoğlu Ahmet Ağa'ya adanmıştır. Rıfat Balaban tarafından derlenen bu türkü Yağcıoğlu Fehmi Efe tarafından söylenmiştir. Devir, Cumhuriyet öncesi. Dağların kaçak dolu olduğu günler. Kimi yol soyuyor, kimi tütün kaçırıyor. Ankara'nın ünlü kaçakçıları da Yağcıoğlu Ahmet Efe, Öcüoğlu Efe ve İbrahim Çavuş. Çevre illerden tütün toplayıp Ankara'ya getiriyorlar. Getiriyorlar ya, kolay olmuyor bu. Dağlardaki kaçak kadar zaptiyeler geziyor yollarda. Zaptiyelerin çoğu da eski tütün kaçakçısı. Yani arkadaşı arkadaşa kırdırıyorlar. Öcüoğlu da İbrahim Çavuş'un iyi arkadaşı. Çok iş yapmışlar birlikte. Yükler dolusu tütünü aktarmışlar Ankara'ya. Yağcıoğlu Efe derseniz iyi kaçakçı. Kimsenin kimseye zararı yok. Herkesin yolu ayrı. Gün oluyor, birlikte iş yapmaları gerekiyor. Yolu pay ediyorlar o zaman. Şuradan şuraya kadar Öcüoğlu getiriyor tütünü. Oradan öteye İbrahim Efe. Sonra da Yağcıoğlu alıyor. Böylece Ankara'ya ulaşıyor tütün. Zaptiye baş edemiyor bu ekiple. Şu anki Öcüoğlu doğma büyüme Ankaralı. Yağcıoğlu da öyle. Karış karış biliyorlar yolları. Çevre halkı da yardım ediyor bunlara. Kaçağı da zaptiyeye inat yapmıyorlar. Geçim meselesi. İyi para var bu işte. Herkes geçim için nasıl bir yol tutturmuşsa bunların da yolu bu. Tütün kaçakçılığı. Zaptiye işin içinden çıkamıyor. Sonunda kaleyi içten fethetmeye karar veriyor. El altından haber salıyor Yağcıoğlu'na. Ne kazanıyor bu kaçakçılıktan? Kaç para geçiyor eline? Ne kadar kazanıyorsa biz verelim ona. Vazgeçsin bu işten. Gelsin bizimle birleşsin. Birlikte çalışalım. Kendisine daha çok verelim. Yeter ki bize yardım etsin. Bizimle çalışsın. Yağcıoğlu Efe reddediyor ilkin. Biz bu işin içinden piştik. Geçimimiz böyle yazılmış. Başka iş zor gelir bize diye cevaplıyor. Zaptiye derseniz günümüzde de uygulanan adam çalma, parayla satın alma taktiğini çok iyi biliyor. Böl, parçala, yönet taktiği yani. Yağcıoğlu haberi getireni tersliyor, geri gönderiyor. Ama zaptiye kararlı. Başka çıkar yolu yok. İstanbul'dan ter üstüne tel geliyor. Ne biçim zaptiye teşkilatınız var? Dünyanın tütünü Ankara'ya akıyor. Sizin bir şeyden haberiniz yok. Yerinizden olmak istemiyorsanız tezelden halledin bu işi. Sözün özü, zaptiyelerin başı dertte. Zaptiye başı koltuk korkusunda. Nefes alışlarını bile dinleyeceksiniz.
adım adım izleyeceksiniz. Ya leşlerini ya sizin leşinizi diyor. Hal böyleyken kaçakçılar işi daha da azıtıyor. Silahlı çatışmaya giriyorlar zaptiye ile. Zaptiyenin şerefi sıfır. İlla ki Yağcıoğlu Efe. Can damarı o. Bir gelip birleşse zaptiye ile gerisi kolay. Yağcıoğlu derseniz yorulmuş zaten. Kaçmaktan da usanmış. Bakıyor zaptiye zorluyor, dayanamıyor. Üstüne bir üniforma giydiriyorlar. Oluyor zaptiye. İbrahim Çavuş da sağ kolu. Kaçakçılar bitiyor, zaptiyelik başlıyor. İyi hoş ama Öcüoğlu yanaşmıyor bu teklife. Ben sıkıya gelemem, yerim dağlar benim. Geçimim bu yolla, varın gidin, işiniz rast gelsin diyor. Sözün özü yolları ayrılıyor Öcüoğlu'yla İbrahim Çavuş'un Yağcıoğlu Efe'nin. Birisi bir yana, ötekiler öte yana. Öcüoğlu yine, kaçakçı yine. Çevre illerden topluyor tütünü. Ankara'ya taşıyor. Gün oluyor, işi iyi gidiyor. Gün oluyor, zaptiye kesiyor yolunu. Vuruşa vuruşa gelebiliyor Ankara'ya. Ankara'nın dumanlı vakti. Ortalık karışık. Kemal Paşa Samsun'a çıktı çıkacak. İyi günler yaklaşıyor. Millet umutlu. Yer yer çete harbi oluyor. Kaçakçı çeteciye karışmış. Zaptiye ikisinin de peşinde. Yağcıoğlu Efe de zaptiye. Eski kaçakçı. Öcüoğlu'nun eski arkadaşı. Durmadan haber salıyor Öcüoğlu'na. Gelsin teslim olsun. Vazgeçsin bu işten. Kaçakçılığın sonu yok. Bir gün bir yağlı kurşuna kurban gider. Yazıktır. Gençliğine acısın. Ben kıyamıyorum. Ne de olsa eski arkadaşımdır. Elim tetiği çekemiyor. Yoksa yatarım yoluna. Gecenin karanlığında bir kurşun bitirir işini. Yağcıoğlu böyle diyor. İbrahim Çavuş da yaveri Yağcıoğlu'nun. Dediklerinde birler. Şu var ki İbrahim Çavuş çağırtıp konuşalım. Açık açık anlatalım durumu. Bıraktıralım bu işi. Yoksa sonu iyi olmayacak diyelim. Uyaralım Öcüoğlu'nu diyor. Haber salıyorlar. Vakit geçirmeden gelsin görsün bizi diyorlar. Bir de sofra donatıp gün veriyorlar. Ne de olsa eski arkadaşları. Sazı sözü de eksik olmasın diye birkaç da saz çalan çağırıyorlar. Günü gelince Öcüoğlu yanında arkadaşlarıyla görünüyor. Sarmaş dolaş oluyorlar. Hal hatır soruluyor. Ardından nasıl gidiyor işler? Ege'den tütünü çıkarırken bir zorluk görüyor musunuz diyor Yağcıoğlu. Öcüoğlu işler zorlandı. Bir yandan işgalciler, bir yandan zaptiye. Elimiz kolumuz bağlanıyor. Geçen hafta malın yarısını yollarda bıraktık. Gayri zorlandı bu işler. Dağlarda güvenecek adamımız da kalmadı. Kimseden destek göremiyoruz. Herkes başının çaresine bakıyor deyince Yağcıoğlu umutlanıyor. İbrahim Çavuş da içten gülüyor. İkisi birden gel vazgeç bu işten. Sonu yok. Bak bizim kafamız rahat. Neydi eskiden? Tütün Emirdağ'a geçti mi acaba? Haymana'ya ulaştı mı? Diye dövünürdük. Bitti gayri. Rahatımız yerinde. Keyfimizce oturup keyfimizce kalkıyoruz. Bir üzüntümüz var ki o da eski arkadaşlar. Elimiz tetiğe varmıyor. Gönlümüz razı değil. Bir yanda da görev sorumluluğu. İkisi birden yürümüyor ki. Düşündük, taşındık. Çağıralım Öcüoğlu'nu dedik. Anlatırız durumu. Sözümüzü dinler, vazgeçer. Öcüoğlu almış sözü. Çağrınızın sebebi anlaşıldı. Ben de sanmıştım ki şöyle kafa kafaya bir akşam yemeği yiyeceğiz. Eski günleri dillendireceğiz. Desenize görev yapıyorsunuz. Öcüoğlu'nu razı ettik diye pay kapacaksınız. Yazıklar olsun. Ben yokum bu işte. Ne masanızda oturur ne de bir yudum içkinizi alırım. Yollarımız ayrı. Yoluma çıkarsanız vururum. Eski arkadaş demem. Ben yolunuza çıkarsam siz vurun deyip çekmiş kapıyı. İbrahim Çavuş üzgün. Yazıcıoğlu ezik. Yağcıoğlu ezik. Anlamıyor. Anlatması zor. Biz eski kaçakçı efeler değiliz. Arkadaşlığın da bir haddi hududu var.
Boşa mı veriyorlar bize bu parayı? Arkadaşsa arkadaşlığını bilsin. Yağcıoğlu bunları diyor ya, bir yandan da üzülüyor. İçi ezik. Allah kahretsin böyle mesleği. Arkadaşı arkadaşa, dostu dosta düşman ediyor. Keşke girmeseydim bu işe diyor. İçten içten. Derken günler geçiyor. Kulaktan kulağa Öcüoğlu'nun mal geçireceği duyuluyor. Yağcıoğlu fırsat kolluyor zaten. Gece yol kesip pusuya yatıyor. Tam Öcüoğlu yaklaşınca ayağa fırlayıp "Hey gidi Öcüoğlu, hey! Zaptiyenin kolu uzundur. Kaçması zordur zaptiyeden. Sana söyledik bunu. Şimdi elimize düştün. Eski arkadaşsın. Kurşunlamak olmaz. Var git yoluna. Var git ya. Bu son olsun. Bir daha kaçakçılığa çıkma." Öcüoğlu ne desin? Sürüp gidiyor atını. Sürüp gidiyor ya, içine korku da düşmüyor değil. Eski dostlardan korkuyor. Ya bunların elinden giderim ya da birini ben götürürüm diyor. İbrahim Çavuş sevinçli. Dersini aldı Öcüoğlu. Gayret vazgeçer bu işten. Can tatlı. İnsanın canı tüfeğin namlusunda olmamalı. Tetik düşerse kötü. Gayri Öcüoğlu yapmaz bu işi. Tez zamanla bırakır diyor. Öcüoğlu derseniz kinlenmiş. Daha kızgın. Vay be, şu dünyanın işine bak. Eski dostlar düşman oldu. Neredeyse canımıza kıyacaklar. Ama alacakları olsun. Bir daha yoluma çıkarlarsa ben onlara gösteririm diyor. Aradan çok geçmeden Yağcıoğlu bir ihbar alıyor. Ege'den külliyatla tütün geliyor. Kaçakçıların başı da Öcüoğlu diye. Yağcıoğlu tezelden pusu hazırlıyor. İbrahim Çavuş'u da alıp kendisi de Höyüklü'yü tutuyor. Höyüklü dar geçit. Kaçakçıların can damarı. Ankara'ya ulaşması için Höyüklü'yü geçmesi gerek kaçakçının. Gecenin bir yarısında pusu atıyorlar. Sabaha doğru ilk kaçakçı grubu görünüyor. Yağcıoğlu yolun sağını, İbrahim Çavuş solunu tutuyor. Ayak seslerini dinliyorlar. Kaçakçılar tam aralarına alınca fırlıyor İbrahim Çavuş. "Kıpırdamayın, ellerinizi kaldırın, dizilin yola," diye komut veriyor. Gerilerden bir ses geliyor. "Sen kazandın İbrahim Çavuş. Teslim al gayri. Dostluk düşmanlık oldu gayri. Kendi ellerinle silahımı teslim al da bitsin bu iş," diyor Öcüoğlu. İbrahim Çavuş seviniyor. Bir koşu sesin geldiği yana doğru gidiyor. Öcüoğlu dimdik ayakta. Bir elini belindeki kasaturaya atmış, öteki eli havada. İbrahim Çavuş elini uzatıyor ki kasaturayı alsın. Birden Öcüoğlu silahını çekiyor. Ateşliyor. İbrahim Çavuş cansız yerde. Yağcıoğlu silahına sarılıyor. Ateşliyor. Öcüoğlu'nun sol kulağını sıyırıyor kurşun. Acıyla yere atıyor kendini Öcüoğlu. Varıp üstüne çullanıyorlar. Kıskıvrak yakalayıp ellerini bağlıyorlar. İbrahim Çavuş kanlar içinde. Öcüoğlu bir yandan acı çekiyor, öte yandan İbrahim Çavuş'a üzülüyor. İbrahim Çavuş'un aynalı martini başucuna yığılmış. Mezar taşı gibi. Haber Ankara'ya ulaşınca yer yerinden oynuyor. Kimi nalına vuruyor, kimi mıhına. Yiğit adam Öcüoğlu. Silahını teslim etmedi. Vuruşarak ele geçti diyen oluyor. Kimi vurulan İbrahim Çavuş'a acıyor. Yazık oldu eski arkadaşlardı. Keşke hiç bu işe girmeseydi İbrahim Çavuş diyor çokluk. Sonunda bu olay bir Türkiye dil olup günümüze kadar ulaşıyor. Höyüklü'nün etrafı köşk olsun. Beni vuran efelere aşk olsun. Aynalı Martin mezarıma taş olsun. Ben vuruldum, gidiyorum ahirete. Selam söylen Yağcıoğlu Ahmet'e. Varıp bakın değirmenim döner mi? Değirmene bin başımda iner mi? Bin başımda kıratına biner mi? Ben vuruldum, gidiyorum ahirete. Selam söylen Yağcıoğlu Ahmet'e. İbrahim Çavuş Höyüklü'den iniyor. Elma gözlük kıratına biniyor. Öcüoğlu tütünleri veriyor. Ben vuruldum, gidiyorum ahirete. Selam söylen Yağcıoğlu Ahmet'e. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere. Sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Saat 13.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 31, Çanakkale 29, Edirne 33, İstanbul 27, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay ve Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar, Aksaray 26 derece, Ankara 26, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde ve Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Ordu çevreleriyle Giresun kıyıları dışında bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 29, Artvin 22, Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane ve Ordu 24, Samsun 26, Rize 24, Sinop 28, Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 26 derece. Ardahan 19, Bingöl 27, Bitlis 22, Elazığ 29, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 29, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 33, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin 30, Şanlıurfa 34 ve son olarak Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 15 Haziran Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, akşam saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. İlk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. İlk saatlerde güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1, akşam saatlerinde yer yer 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ne sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz kesintisiz devam edecektir, dedi. Jandarma tarafından 34 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4,8 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edilen 293 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 159'u tutuklandı. Şüphelilerden 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğer şahısların işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitali Klitschko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e gece yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Klitschko, kentin neredeyse tüm semtlerinde hasar meydana geldiğini, 20'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında sağlanan mutabakata dair New York Times'a konuştu. İran'la anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nda kalıcı olarak ücretsiz geçiş sağlayacağını savunan Başkan Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile nihai bir nükleer anlaşmaya varamaması halinde ise Tahran'a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatacağını belirtti. Ve spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında Beşiktaş Gain ve Fenerbahçe Beko bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak. Playoff serisi ilk maçında Beşiktaş Gain deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-80 yenerek seride 1-0 öne geçmişti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 92 ila 95. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı, Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 18 derece, Atina parçalı bulutlu 31, Belgrad sağanak yağışlı 24, Berlin sağanak yağışlı 21, Helsinki sağanak yağışlı 15, Kiev sağanak yağışlı 21, Kopenhag parçalı bulutlu 18, Londra çok bulutlu 21, Madrid sağanak yağışlı 31, Moskova sağanak yağışlı 21, Paris ve Priştine parçalı bulutlu 29, Roma parçalı bulutlu 30, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Sofya parçalı bulutlu 30, Tiran parçalı bulutlu 31, Varşova sağanak yağışlı 18, Viyana sağanak yağışlı 24 ve Zürih parçalı bulutlu 26 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 28 derece. Aşgabat az bulutlu ve açık 40. Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 28. Bağdat az bulutlu ve açık 40. Bakü parçalı bulutlu 25. Bişkek parçalı bulutlu 33. Duşanbe parçalı bulutlu 36. Kabil az bulutlu 32. Kerkük az bulutlu ve açık 35. Kuveyt, Medine ve Mekke az bulutlu ve açık 45. Riyad az bulutlu ve açık 43. Şam az bulutlu 31. Tahran az bulutlu 36, Taşkent az bulutlu 38, Tiflis parçalı bulutlu 26 ve Tokyo sağanak yağışlı 22 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 25 derece, Kahire parçalı bulutlu 33, Melbourne sağanak yağışlı 17, Montreal parçalı bulutlu 20, New York az bulutlu 26, Sydney sağanak yağışlı 19 ve Washington parçalı bulutlu 28 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 24 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 21, Gümülcine parçalı bulutlu 30, Kırcaali parçalı bulutlu 31, Köln parçalı bulutlu 22, Konrad parçalı bulutlu 24, Köstence sağanak yağışlı 26, Münih parçalı bulutlu 22, Podgorica parçalı bulutlu 31, Selanik parçalı bulutlu 32, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Taraklia parçalı bulutlu 24, Balkaneş parçalı bulutlu 26, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Gazimagosa parçalı bulutlu 29, Girne parçalı bulutlu 26, Lefkoşa parçalı bulutlu 27 ve son olarak Güzelyurt parçalı bulutlu 31 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programından hepinize merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bugün Türk pop müziğinin en kendine has, en derin yorumcularından birini anıyoruz. Bir ses düşünün. İlk duyduğunuz anda sizi başka bir zamana götüren bir şarkı düşünün. İçinizde sakladığınız duyguları bir anda açığa çıkaran. İşte bugün böyle bir sesin sahibiyle birlikteyiz. Duygunun, yalnızlığın ve içsel yolculuğun sesi Tanju Okan. Onun yorumunda her kelime yaşanmıştır. Her ezgi bir hayatın izini taşır. Programımıza Kadınım adlı şarkısını.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

dönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız solmuş, geceler bitmiyor ağlıyor.

Eşya var toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle, o kapıyı kapat.

Tanju Okan 1938 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Müziğe olan ilgisi genç yaşlarda başladı. 1960'lı yıllarda sahne hayatına adım attı ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Onu diğer sanatçılardan ayıran en önemli özellik sesinin rengi ve yorum gücüydü. Fransız şansın etkisini Türk pop müziğiyle harmanlayan nadir sanatçılardan biri oldu. Bu yönüyle Batı müziği ile Türk müziği arasında köprü kurdu. Onun şarkıları sadece dinlenmez, hissedilir. Ve sözlerimize müzikle ara veriyor, en ünlü şarkılarından birine kulak veriyoruz. Öyle sarhoş olsam ki...

0: unutarak uyansam. Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam. Unutsam bu günleri, yarınları unutsam,
1: Seni gördüğüm günü... Tanju Okan'ın müziğinde belirgin bir melankoli vardır sevgili dinleyenler. Ama bu melankoli karanlık değil, derin ve düşündürücüdür. Onun yorumunda dramatik bir yapı hissedilir. Adeta bir tiyatro sahnesinde gibi. Her şarkı bir hikaye anlatır. Sesin tok ve karakteristik yapısı söylediği her eseri unutulmaz kılmıştır. Ve belki de en önemlisi, o şarkıyı sadece söylemez, yaşar. Şimdi sözlerimize müzikle ara veriyor ve Hasret şarkısını dinliyoruz.

0: Güneş soğudun gündüz gece, içimde sen bir bilmece. Izdırabı yeceliyor sensiz yalnız, sensiz içim. Gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: 1970'li yıllar Tanju Okan'ın müzikte zirveye ulaştığı dönemdir. Bu yıllarda söylediği şarkılar Türk pop müziğinin klasikleri arasında yerini aldı. Özellikle kadının onun kariyerinde ayrı bir yere sahiptir sevgili dinleyenler. Fransızca bir eserden uyarlanan bu şarkı onun sesiyle bambaşka bir kimlik kazanmıştır. O dönemde birçok sanatçı popüler olurken Tanju Okan kalıcı olmayı başaran isimlerden biri olmuştur. Şimdi sözlerimizi müzikle aralayalım ve sanatçının sesinden Bir Zamanlar adlı eserini dinleyelim.

Saydım aşkımız bitti, söyle sevgilim. Bir başkası var senin kalbinde.

başkası var senin kalbinde. Bana her şeyi anlat sevgilim. Hani sevmiştin, bensiz bir hiçtim. Bir daha sensiz olamam derdim. Demek yalanmış bunların hepsi.

Oysa senin için o günler küçücük bir tebessümle hatırlanacak.

Tanju Okan'ın müziği yalnızca kendi dönemine değil, sonraki kuşaklara da ilham vermiştir sevgili dinleyenler. Bugün hala birçok sanatçı onun yorumunu örnek alır. Onun duygusal derinliği Türk pop müziğinde ayrı bir ekol oluşturmuştur. Dinleyicileri için o sadece bir sanatçı değil, bir ruh halidir. Bir yalnızlık akşamında, bir anıda, bir eski fotoğrafta. Mutlaka onun sesi vardır. Sözlerimizi müzikle aralıyor ve sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

Sevgili dinleyenler, bugün İz Bırakanlar programında Türk pop müziğinin en özgün ve derin seslerinden birini, Tanju Okan'ı andık. Onun şarkıları bize şunu hatırlatıyor. Gerçek sanat kalpten gelir ve kalpte kalır. Bir ses düşünün ki yıllar geçse de ilk günkü gibi etkileyici olsun. İşte Tanju Okan bile bir iz bıraktı sevgili dinleyenler. Programımıza sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek veda ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülşin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında yeniden buluşmayı diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın, müzikle kalın.

eskilerden. Bir rüzgar esti ta eskilerden. Taş, toprak, fındık bahçelerinden. Babamın yırtık elbisesinden. Bayramlık dikildiği günlerden.

uyuyamıyorum. Kapkaranlık, derin bir kuyu var. Bir türlü içinden çıkamıyorum.

eskilerden. Yıkılmış evler ve depremlerden. Oyuncak yaptım kendi kendime. Üst üste dizilmiş tezeklerden.

uyuyamıyorum.

çocukluğum. İz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 31, Çanakkale 29, Edirne 33, İstanbul 27, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Toroslar mevki, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay ve Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar, Aksaray 26 derece, Ankara 26, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde ve Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Ordu çevreleriyle Giresun kıyıları dışında bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 29, Artvin 22, Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane ve Ordu 24, Samsun 26, Rize 24, Sinop 28, Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 19, Bingöl 27, Bitlis 22, Elazığ 29, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 29, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 33, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin 30, Şanlıurfa 34 ve son olarak Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Haziran Pazartesi. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin duyduğu memnuniyeti ifade etti. Mutabakatı akamete uğratmaya yönelik kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik katkılarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Bakan Arakçı de, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin anlaşmayla sonuçlandığını duyurmuş, her iki taraf da Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sonlandırıldığını ilan etmiştir. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleşecektir şeklinde açıklama yapmıştı. İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 34 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4,8 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edilen 293 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Açıklamaya göre adli makamlara sevk edilenlerden 159'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı için toplam 1 milyar 830 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, amir ve polis memuru rütbesindeki 19.096 personelin yer değiştirme işlemlerinin bugün saat 18 itibarıyla personel bilgi sistemi üzerinden açıklanacağını duyurdu. Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde ülkeye farklı tipten 70 füze ve 611 silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri'nce 50 füze ve 582 silahlı insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Başkent Kiev'in belediye başkanı Vitali Klitschko da, Rusya'nın yoğun hava saldırısı sonucu kentin neredeyse tüm semtlerinde hasar meydana geldiğini, 20'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Klitschko ayrıca kentteki elektrik altyapısının zarar görmesi nedeniyle Kiev'in kuzey kesiminde 140 bin abonenin elektriksiz kaldığını kaydetti. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko bu akşam Beşiktaş G'yini konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Playoff final serisinin ilk müsabakasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup eden Beşiktaş seride 1-0 önde bulunuyor. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 92 ila 95. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı, Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu ve batısının iç kesimleri, Artvin'le Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize illerinin güney kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 17 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Bilecik, Manisa, Denizli, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Nevşehir, Yozgat ve Kastamonu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü kuzey ve iç kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar biz hep havada çarşıca tutmuyoruz.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık. Ya abi geldik, her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin Yenişehir'de 26 santigrat derece, Hatay İskenderun'da 26, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, Muğla Fethiye'de 25, Antalya Finike, Antalya Alanya, Muğla Bodrum, Antalya Kaş, Aydın Kuşadası'nda 24 santigrat derece. Mersin Anamur ve Samsun Atakum bölgede 23, Rize, Tekirdağ Süleymanpaşa, Giresun, Muğla Datça, İzmir Dikili, Çanakkale, İstanbul Sarıyer, Kumköy, Kilyos ve Artvin Hopa'da 22 santigrat derece. Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 21, Balıkesir Ayvalık, Kastamonu İnebolu, Sinop, İstanbul Silivri Anamendirek Feneri, Van Tuşba Liman, Düzce Akçakoca, Bitlis Adil Cevaz Liman, İstanbul Tuzla İti Güney Mendirek Feneri, Ordu Altınordu ve Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 19 santigrat derece. Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 18, son olarak Bitlis Tatvan Liman'da 17 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Saat 15.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 31, Çanakkale 29, Edirne 33, İstanbul 27, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Toroslar mevki, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay ve Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar, Aksaray 26 derece, Ankara 26, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde ve Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Ordu çevreleriyle Giresun kıyıları dışında bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 29, Artvin 22, Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane ve Ordu 24, Samsun 26, Rize 24, Sinop 28, Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 19, Bingöl 27, Bitlis 22, Elazığ 29, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 29, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 33, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin 30, Şanlıurfa 34 ve son olarak Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Haziran Pazartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin duyduğu memnuniyeti ifade etti. Mutabakatı akamete uğratmaya yönelik kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik katkılarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Bakan Arakçı de Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin anlaşmayla sonuçlandığını duyurmuş, her iki taraf da Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sonlandırıldığını ilan etmiştir. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleşecektir şeklinde açıklama yapmıştı. İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 34 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4,8 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edilen 293 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Açıklamaya göre adli makamlara sevk edilenlerden 159'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı için toplam 1 milyar 830 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, amir ve polis memuru rütbesindeki 19.096 personelin yer değiştirme işlemlerinin bugün saat 18 itibarıyla personel bilgi sistemi üzerinden açıklanacağını duyurdu. Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde ülkeye farklı tipten 70 füze ve 611 silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri'nce 50 füze ve 582 silahlı insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Başkent Kiev'in belediye başkanı Vitali Klitschko da, Rusya'nın yoğun hava saldırısı sonucu kentin neredeyse tüm semtlerinde hasar meydana geldiğini, 20'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Klitschko ayrıca kentteki elektrik altyapısının zarar görmesi nedeniyle Kiev'in kuzey kesiminde 140 bin abonenin elektriksiz kaldığını kaydetti. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko bu akşam Beşiktaş G'yini konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Playoff final serisinin ilk müsabakasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup eden Beşiktaş seride 1-0 önde bulunuyor. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 92 ila 95. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Zonguldak-Bartın il sınırı, Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 11 derece, Atina parça bulutlu 18, Belgrad sağanak yağışlı 14, Berlin sağanak yağışlı 9, Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev sağanak yağışlı 12, Kopenhag parça bulutlu 10, Londra çok bulutlu 14, Madrid sağanak yağışlı 19, Moskova sağanak yağışlı 12, Paris parça bulutlu 17, Priştina parça bulutlu 12, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna gökgürültülü sağanak yağışlı 14, Sofya parça bulutlu 14, Tiran parça bulutlu 18, Varşova sağanak yağışlı 11, Viyana sağanak yağışlı 11 ve Zürih parça bulutlu 13 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 15 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana gökgürültülü sağanak yağışlı 18, Bağdat az bulutlu ve açık 25, Bakü parça bulutlu 20, Bişkek parça bulutlu 19, Duşanbe az bulutlu 22, Kabil az bulutlu 20, Kerkük az bulutlu ve açık 21, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 29, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 22, Taşkent az bulutlu 25, Tiflis parça bulutlu 16 ve Tokyo sağanak yağışlı 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 17 derece, Kahire parça bulutlu 22, Melbourne sağanak yağışlı 13, Montreal parça bulutlu 13, New York az bulutlu 17, Sydney sağanak yağışlı 11 ve Washington parça bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt parça bulutlu 11, Gümülcine parça bulutlu 17, Kırcaale parça bulutlu 15, Köln parça bulutlu 11, Komrat parça bulutlu 15, Köstence sağanak yağışlı 18, Münih parça bulutlu 8, Podgorica parça bulutlu 20, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu gökgürültülü sağanak yağışlı 17, Taraklia parça bulutlu 15, Valkaneş parça bulutlu 16, Zenitsa gökgürültülü sağanak yağışlı 14, Gazimagosa parça bulutlu 18, Girne parça bulutlu 21, Lefkoşa parça bulutlu 17 ve Güzelyurt parça bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Rize Çayeli Bakır'da 96 kilogram, Giresun Görele Kuşçulu Köyü'nde 62, Ordu Perşembe İkinciler Köyü'nde 58, Artvin Kemalpaşa Köprücü Köyü'nde 47, Samsun Terme Kozluk Beldesi'nde 44, Gümüşhane Köse'de 42, Niğde Kızılören Köyü'nde 38, Kars Susuz'da 27, Bingöl Yolçatı Köyü'nde 26, Trabzon Çaykara Lustra Yaylası'nda 24, Bayburt Demirözü Beşpınar Köyü'nde 22, Kahramanmaraş Türkoğlu Çakırlaroğlu Köyü, Nevşehir Ürgüt

Güp'te 20, Ardahan Posof'ta 19, Bangevaş Aydın Ocak Köyü'nde 17, Çorum Alaca'da 16, Kayseri Yahyalı Derebağ Köyü'nde 15, Erzincan Sakal Tutan Geçidi, Osmaniye Düziçi ve Hatay Defne'de 14 kilogram. Bitlis Adil Cevaz, Çankırı Yapraklı Müsellim Köyü ve Erzurum İspir Çayırözü Köyü'nde 12, Tokat Erbağ Gökhal ve Sivas Ulaş Yağ Donduran Geçidi'nde 11, Amasya Göynücek Kırşehir Göllü Köyü, Eskişehir Günyüzü Kayakent Mevkii ve son olarak Malatya Pötürge'de 10 kilogram. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Saat 16.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 31, Çanakkale 29, Edirne 33, İstanbul 27, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay ve Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar, Aksaray 26 derece, Ankara 26, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde ve Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Ordu çevreleriyle Giresun kıyıları dışında bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 29, Artvin 22, Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane ve Ordu 24, Samsun 26, Rize 24, Sinop 28, Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 19, Bingöl 27, Bitlis 22, Elazığ 29, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 29, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 33, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin 30, Şanlıurfa 34 ve son olarak Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenen toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanacak olan barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durumda masada olacak. Milli İstihbarat Akademisi Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi öncesinde NATO-Ankara zirvesi istihbarat ve dayanıklılık başlıklı uluslararası program düzenledi. Ankara'da bir otelde düzenlenen programa Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott Bray, akademisyenler, büyükelçiler ve güvenlik uzmanları katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün akşam ilan edilen Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varıldığına dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Umarız bu adım Orta Doğu'da kalıcı bir barışın inşa edilmesi için önemli bir merhaleyi teşkil edecek, dedi. Kalın konuşmasında Orta Doğu'dan Doğu Akdeniz'e, Karadeniz'den Avrupa güvenliğine kadar geniş bir coğrafyada yaşanan gelişmelerin NATO'nun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. İttifakın karşı karşıya bulunduğu yeni güvenlik risklerine de dikkat çeken Kalın, günümüzde güvenlik tehditlerinin yalnızca askeri boyutta olmadığını, siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları, yapay zeka kaynaklı riskler ve hibrit tehditlerinde ülkelerin dayanıklılığını test ettiğini belirtti. NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlaması gerektiğini ifade eden Kalın, müttefikler arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğinin önemine dikkat çekti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın açık konut satış kampanyası başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 64 ildeki 20 bin konut için başvuruların bugün itibariyle başladığını, satışların Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri aracılığıyla başvuru önceliğine göre yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Evlerin fiyatları ve teslim süreçleriyle ilgili tüm bilgilere TOKİ'nin talep.toki.gov.tr açık satış adresinden ulaşılabilecek. Suriye İçişleri Bakanlığı, İdlib'te devrik rejim döneminde işlenen suçlarla ilgili protestoların yakından takip edildiğini belirterek, savaş suçları ve insan hakları ihlallerine karışanların devlet tarafından yargılanacağını açıkladı. Adaletin bireysel intikam ya da kaos ortamı yerine hukuk mekanizmaları aracılığıyla sağlanacağı belirtilen açıklamada, halka hukuk dışı girişimlerden ve bireysel intikam eylemlerinden uzak durma çağrısı yapıldı. Ayrıca savaş suçları ve insan hakları ihlallerine karıştığına dair bilgi veya belgeye sahip vatandaşlardan delilleri resmi kanallar aracılığıyla yetkili kurumlara iletmeleri istendi. Ve spor, Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 2026 Dünya Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 5-2 yenerek bronz madalya kazandı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun Hendek Kavşağı, Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde Çimşit kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Tarımsal Hava Tahmini uygulaması mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Zirai don uyarılarından hasat zamanı tahminlerine, bitki soğuklama isteği hesaplamalarından kuraklık analizlerine kadar tarımsal meteorolojiye dair ne varsa tarım.mgm.gov.tr'de. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: Denizlerimizin yaşam

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 17.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 31, Çanakkale 29, Edirne 33, İstanbul 27, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Toroslar mevki, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay ve Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar, Aksaray 26 derece, Ankara 26, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde ve Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Ordu çevreleriyle Giresun kıyıları dışında bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 29, Artvin 22, Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane ve Ordu 24, Samsun 26, Rize 24, Sinop 28, Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 19, Bingöl 27, Bitlis 22, Elazığ 29, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 29, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 33, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin 30, Şanlıurfa 34 ve son olarak Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenen toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanacak olan barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durumda masada olacak. Milli İstihbarat Akademisi Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi öncesinde NATO-Ankara zirvesi istihbarat ve dayanıklılık başlıklı uluslararası program düzenledi. Ankara'da bir otelde düzenlenen programa Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse, NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott Bray, akademisyenler, büyükelçiler ve güvenlik uzmanları katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün akşam ilan edilen Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varıldığına dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Umarız bu adım Orta Doğu'da kalıcı bir barışın inşa edilmesi için önemli bir merhaleyi teşkil edecek, dedi. Kalın konuşmasında Orta Doğu'dan Doğu Akdeniz'e, Karadeniz'den Avrupa güvenliğine kadar geniş bir coğrafyada yaşanan gelişmelerin NATO'nun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. İttifakın karşı karşıya bulunduğu yeni güvenlik risklerine de dikkat çeken Kalın, günümüzde güvenlik tehditlerinin yalnızca askeri boyutta olmadığını, siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları, yapay zeka kaynaklı riskler ve hibrit tehditlerinde ülkelerin dayanıklılığını test ettiğini belirtti. NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlaması gerektiğini ifade eden Kalın, müttefikler arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğinin önemine dikkat çekti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın açık konut satış kampanyası başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 64 ildeki 20 bin konut için başvuruların bugün itibariyle başladığını, satışların Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri aracılığıyla başvuru önceliğine göre yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Evlerin fiyatları ve teslim süreçleriyle ilgili tüm bilgilere TOKİ'nin talep.toki.gov.tr açık satış adresi ulaşılabilecek. Suriye İçişleri Bakanlığı, İdlib'te devrik rejim döneminde işlenen suçlarla ilgili protestoların yakından takip edildiğini belirterek, savaş suçları ve insan hakları ihlallerine karışanların devlet tarafından yargılanacağını açıkladı. Adaletin bireysel intikam ya da kaos ortamı yerine hukuk mekanizmaları aracılığıyla sağlanacağı belirtilen açıklamada, halka hukuk dışı girişimlerden ve bireysel intikam eylemlerinden uzak durma çağrısı yapıldı. Ayrıca savaş suçları ve insan hakları ihlallerine karıştığına dair bilgi veya belgeye sahip vatandaşlardan delilleri resmi kanallar aracılığıyla yetkili kurumlara iletmeleri istendi. Ve spor, Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 2026 Dünya Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 5-2 yenerek bronz madalya kazandı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde Çimşit kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var. Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Meteorolojinin sesi.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandajı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen havada çalışmışsın. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma.

0: etme. Petrolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun Petrolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecek.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.
4: Saat 18.
2: Şimdi hava durumu.
5: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 28, Bursa 31, Çanakkale 29, Edirne 33, İstanbul 27, Kırklareli 32, Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32 ve Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 30 derece, Antalya 28, Burdur 29, Hatay ve Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin 29 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar, Aksaray 26 derece, Ankara 26, Çankırı ve Eskişehir 29, Karaman 27, Kayseri 25, Kırıkkale ve Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde ve Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 27, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Ordu çevreleriyle Giresun kıyıları dışında bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 29, Artvin 22, Bayburt 23, Çorum 26, Giresun 25, Gümüşhane ve Ordu 24, Samsun 26, Rize 24, Sinop 28, Tokat 27 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 26 derece, Ardahan 19, Bingöl 27, Bitlis 22, Elazığ 29, Erzincan 28, Erzurum 22, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 21, Malatya 29, Muş 25, Tunceli 29, Şırnak 28 ve Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 33, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin 30, Şanlıurfa 34 ve son olarak Siirt 31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça, diplomasi trafiğindeki konumunun da her geçen yıl güçlendiğini belirterek, yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Ankara Havalimanı'yla sadece başkente yeni bir proje kazandırmakla kalmadıklarını, aynı zamanda havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettiklerini dile getiren Erdoğan, 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız, yeni çehresi ve imkanlarıyla yeniden ayağa kalkmış oldu. Ankara Havalimanımızı, genişletilmiş pisti, yeni apronları, modern taksi yolları ve güncellenmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara hazır hale getirdik. 230 gün gibi rekor bir sürede tamamlanan bu yatırımlarda emeği geçenleri şahsım ve milletim adına bir kez daha tebrik ediyorum. Bu sene içinde Ankaralı kardeşlerimizin huzuruna yeni açılışlar, eserler ve müjdelerle çıkacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Hizmet eden izzet bulur anlayışıyla kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın hizmetkarı olmayı, bu emaneti hakkıyla taşımayı sürdüreceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ne sosyal medya hesabından Nisan ayı sanayi üretim verilerine ilişkin açıklama yaptı. Küresel ekonomide artan belirsizlikleri ve zorlanış koşullara rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan'da yıllık %6 arttığını, böylece Ocak-Nisan dönemindeki yıllık artışın %1,3 olarak gerçekleştiğini belirten Şimşek, yüksek katma değerli yatırım ve üretimi teşvik eden politikalarımızla Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, ifadelerini kullandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın açık satış kampanyası başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 64 ildeki 20 bin konut için başvuruların başladığını, satışların Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri aracılığıyla başvuru önceliğine göre yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Evlerin fiyatları ve teslim süreçleriyle ilgili tüm bilgilere ise TOKİ'nin talep.toki.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin New York Times'a açıklamalarda bulundu. İran'la varılan anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nda kalıcı olarak ücretsiz geçiş sağlayacağını savunan Başkan Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile nihai bir nükleer anlaşmaya varamaması halinde ise Tahran'a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatacağını söyledi. Yeni mutabakatın İran'ın nükleer silah geliştirememesini veya satın alamamasını güvence altına alacağını savunan Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl süreyle askıya alması meselesini hala müzakere ettiklerini ancak 15 yıllık süreci de kabul edebileceğini belirtti. Başkan Trump, İran'ın kapasitesinin askeri amaçlara asla hizmet edemeyecek düşük düzeyde uranyum zenginleştirmeyle sınırlı tutulacağını kaydetti. Vispor, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 2026 serbest dalış havuz dünya şampiyonasında mücadele eden milli sporcular 4'ü altın, toplamda 14 madalya kazanarak dünya rekoru elde etti. Genç erkekler yaş grubu statik apnea disiplininde 6 dakika 23 saniye nefesini tutarak dünya şampiyonu olan milli sporcu Yusuf Kıvanç Erkan bu dereceyle dünya rekoru kırdı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde Çimşit kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere merhaba. Nasıl dinliyoruz? Bugünkü konumuz bu. Dinlemenin değişik türleri vardır. Bunlardan en yaygın olanı görünüşte dinlemektir. Bazen karşınızdaki kişi dış görünüşüyle dinliyormuş gibidir. Fakat iç dünyası bambaşka yerlerdedir. Ya da kafasında sizin söylediklerinizden çok daha önemli bir konu vardır. Bazı kişiler de kendi söyledikleri ve söyleyeceklerinin dışında başka bir şeyle ilgilenmezler. Bu kimseleri karşılarındakiyle konuşuyor sanırsınız. Oysa bunlar aslında konuşmaz. Konuşuyor gibidirler. Söz konusu olan bir diyalog da değildir. O kişinin kendi kendine konuşması bir tür söylem vermesidir. Buna halk arasında nutuk atma denir. Kimileri de konuşanın söylediklerinden sadece kendi ilgilendikleri bölümü duyar. Diğer söylenenleri dinlemez. Bu tür dinleyiciler seçerek dinleyen kategorisine konulur. Dikkatlerini çekecek bir sözcük ya da ifade ortaya çıkıncaya kadar görünürde dinleyici olarak kalırlar. Daha sonra ilgilendikleri bölümü dinlemeye başlarlar. İlgilerini çeken para, meslek, belirli bir kimse ya da cinsiyet gibi farklı konular olabilir. Eğer onların ilgilendiği bir konuda konuşamıyorsanız, bir duvarın karşısına geçip konuşmaktan pek de farklı bir şey yapmıyorsunuz demektir. Duygusal yönden saplanmış dinleyiciler vardır. Sürekli olarak belirli bir duygusal tonu taşımak isterler. Ne söylerseniz söyleyin, ondan bir hüzün çıkarmak isteyenler olabileceği gibi, her söylenenden bir espri, gülünecek bir şey çıkarmaya çalışanlar da vardır. Böyle belirli bir duyguya saplanmış dinleyiciler, kendi ilgilendikleri duygunun dışında işittiklerini hemen o anda unuturlar. Bir daha da hiç hatırlamazlar. Bir başka dinleyici türü de savunucu dinleyicidir. Ne duyarsa duysun, her söyleneni kendine yönelmiş bir saldırı sayar ve hemen karşı savunmaya geçer. Siz tüm iyi niyetinizle bir gün önce gittiğiniz yerde yediğiniz nefis pastadan söz ederken karşınızdakinin size tuhaf tuhaf baktığını görürsünüz. Bir süre sonra arkadaşınızın kendi yaptığı pastayı beğenmediğinizi, dolambaçlı yollardan değil de doğrudan doğruya yüzüne söylemediğiniz için kırıldığını öğrenebilirsiniz. Bir başka tür dinleyici de tuzak kurucu olarak tanımlanır. Bu tür dinleyiciler hiç seslerini çıkarmadan dinlerler. Çünkü bunlar dinledikleri bilgilerden yararlanarak karşısındakini zor duruma sokacak fırsatlar yakalamaya çalışırlar. Siz bir konuda başınızdan geçeni anlatırken bir anda karşınızdakinin geçen gün bana tatlıyı sevmediğini söylemiştin, şimdi de arkadaşlarına grup halinde baklavacıya gittiğini söylüyorsun gibi sözleriyle karşılaşabilirsiniz. Oysa konu askere giden bir öğretmenin uğurlanışı sırasında yapılan bir sohbetle ilgilidir belki de. Sizin tatlı yeme alışkanlığınızla ilgili değildir yani. Bazı dinleyiciler de yüzeysel dinler. Bu tür dinleme özelliğine sahip kişiler konuşanın kullandığı kelimelerin yüzeyinde kalır ve altta yatan asıl anlama ulaşmazlar. Örneğin bir üniversite öğrencisi yeni geldiği büyük kentte uzaktan akrabaları olan kimseleri ziyarete gider. Ayrılırken ev sahipleri sık sık bekleriz der. Öte yandan sık sık gitmeye başladığında öğrenci bir tuhaflık sezer. Ne zaman gitse ev sahibi kimseler başlarının ağrıdığından, rahatsız olduklarından ya da bir yere gitmek için söz verdiklerinden dem vururlar. Daha önce kendisine sık sık bekleriz dedikleri halde sonraki gelişinde hiç de memnun olmuşa benzemezler. Toplumun geleneksel kesimlerinde açık seçik doğrudan iletişim kurmak genellikle ayıp sayıldığından kelimelerin altında yatan anlamların anlaşılması beklenir. Söylenenleri yüzeysel düzeyde anlayan kişi saf biri olarak algılanır. Ve işin özü kimse mükemmel değildir. Fakat insanın hatalarını bilmesi onun en güçlü yanlarından birini oluşturur. Peki siz gerçekten dinliyor musunuz? Ne kadar dinliyorsunuz? Kendi davranışlarınız hakkında ne kadar biliyorsunuz? En önemlisi de kendi duygularınızı dinleyebiliyor musunuz? Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar algılarınız açık, kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Sevgili dinleyiciler, Efsane Şarkılar programından merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizleri çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların orijinal versiyonlarıyla buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Eğer sizler de dilimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, bu hafta efsane sanatçı Ayşegül Aldinç'ten ve ondan dinlediğimiz bazı şarkılarından ve bu şarkıların orijinal versiyonlarından bahsedeceğiz. Ayşegül Aldinç, 4 Ekim 1957'de gazeteci Orhan Aldinç'le resim öğretmeni Süleyha Aldinç'in kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Öğrenimini Marmara Üniversitesi Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Seramik bölümünde tamamladı. Yıldız Porselen Fabrikası'nda 6 yıl desinatör olarak çalıştı. Aynı yıllarda müzik çalışmalarını amatörce sürdüren Ayşegül Aldinç, ilk plak çalışması 1978 yılında Mehmet Teoman'la birlikte yaptığı Hastane Yorgun ve Mutlu 45'liydi. Sanat kariyerine asıl 1981 yılındaki televizyon şarkı yarışmasında Modern Folk üçlüsüyle katıldığı Biri Sözleri Ülke Aker'e, müziği Cenk Taşkan'a ait İstanbul İstanbul, diğeri müziği Ali Kocatepe'ye ait Dönme Dolap isimli şarkıları seslendirerek başladı. İstanbul İstanbul şarkısı 3. oldu. Dönme Dolap'sa 1. olunca grup İrlanda Dublin'de Royal Dublin Society salonunda yapılan Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Yarışmadan sonra arkasında Coşkun Demir'in yine Eurovision Türkiye seçmelerinde seslendirdiği Miras adlı şarkıyla birlikte başka biriyle ortaklaşa da olsa çıkarılan plak 2. 45'liği sayılır. Bu plaktan sonra Ayşegül Aldinç profesyonel müzik hayatına atılmış oldu. Ama daha sonra 7 yıl ara verdi. ...1988 yılında albümü ve Ayşegül Aldinç'i hazırladı. Kara Sevda ve Gözlerin Su Yeşili adlı şarkılarıyla bugünlere kadar geldiği bu albümden sonra 1991'de Benden Söylemesi isimli albümünü yayınladı. Sorma gibi daha sonra pek çok sanatçı tarafından da yorumlanan şarkıları bu albümde yer aldı. 1993'te Onno Tunç'un müzik yönetmenliğini yaptığı Alev Alev isimli albümse

Alev Alev, Yanlışsın, Al Beni gibi birçok hit üretti. 1996'da çıkan Sözene Hacet adlı albüm ise Alim Allah, Beni Hatırla, Anladım Ben Seni gibi şarkılarla akıllarda kaldı. 2000 yılında Kiss Müzik'ten Nefes isimli albümünü çıkardı. Ayşegül Aldınç, müzik çalışmalarının yanı sıra çevirdiği sinema filmleri ve dizileriyle de önemli yönetmenler ve oyuncularla çalışıp çeşitli ödüller kazandı. Bunlar arasında en önemlileri, 1986 yılında yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı ve başrolünü Edison'la paylaştığı Acımak, 1987 yılında Şerif Gören'in yönettiği, Kadir İnanır'la başrolünü paylaştığı Katırcılar, 1989 yılında Tarık Akan'la oynadığı bir Yavuz Özkan filmi Yağmur Kaçakları, 1992 ve 1993 yayın döneminde televizyon için hazırlanan ve Tarık Akan'la başrol oynadığı Yusuf Kurçenli'nin dizisi Taşların Sırrı, yine televizyon dizisi olarak çekilen Orhan Aksoy yönetmenliğindeki Uğur Yücel'le oynadığı 1994 yapımı Aziz Ahmet, aynı yıl Tuncay Önder'in filmi Ağrı'ya Dönüştür. 1995 yılındaysa kendisine Adana Altın Koza Film Festivali'nde yılın en iyi kadın oyuncusu ödülünü kazandıran Fikret Hakan ve Mehmet Aslantoğ ile oynadığı Osman Sınav filmi Gerilla adlı yapıt oldu. Ayşegül Aldınç, Gani Müjde'nin Kahpe Bizans'ında ve Zeki Ökten'in Güle Güle isimli filmlerinde de önemli roller aldı. Son olarak Atıf Yılmaz yapımı Can ile Canan isimli bir televizyon filminde başrolü Faruk Peker'le paylaştı. Ayşegül Aldınç bu çalışmalarının yanı sıra Sabah Pazarı ve Melodi gazetelerinde Malumat Furuş adıyla köşe yazıları yazmaktadır. Bazı hit şarkıları 2000'li yıllarda çıkan birçok toplama ve kolektif albümde yer aldı. Ayşegül Aldınç 29 Ocak 2016'da çıkan 8 isimli albümde çok değerli sanatçılarla beraber çalıştı. Kenan Doğulu, Gökhan Türkmen, Göksel, Harun Tekin, Eflatun, Yüksek Sadakat ve Nada gibi birbirinden başarılı ve önemli isim hem besteleri hem de sesleriyle albüme katkıda bulundu. Son olarak Ayşegül Aldınç'ın Benden Söylemesi Sorma Plağı 6 Temmuz 2018 tarihinde yayınlandı. Efsane müzisyen, büyük müzik adamı, rahmetli Atilla Özdemiroğlu'nun aranjörlüğünde hazırlanan albümde sanatçının en büyük hitlerinden Sezen Aksu bestesi Sorma, Bülent Ortaçgil bestesi Şık Latife ile Aysel Gürel, Şehrazat, Özkan Uğur, Eda Özülkü, Metin Özülkü, Ahmet Çuhacı, Bora Ebeoğlu, Arto Tunç Boyacıyan, Atilla Özdemiroğlu ve Janis Parios gibi müzik dünyasının en önemli söz yazarları ve bestecilerinin şarkıları da yer almaktadır. Sevgili müzikseverler, programımıza ilk olarak Ayşegül Aldınç'ın ve Ayşegül Aldınç albümünde 1988 yılında yayınladığı Böyle Bırakma adlı aranjman şarkısından bahsederek başlıyoruz. Eserin Türkçe sözlerini Bora Ebeoğlu yazdı. Orijinal versiyonuysa Çek sanatçı ve söz yazarı Jiri Zmozek'in 1979 yılında yazdığı Uzminasko Nene Zvazet adlı şarkı. Şimdi bu eseri birlikte dinliyoruz.

už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou. Říkal jsem si,

Sevgili dinleyenler, sırada Ayşegül Aldınç'ın 1991 yılında çıkan Sorma adlı albümünde yayınladığı Ah Sevdiğim adlı aranjman şarkısı var. Eserin Türkçe sözlerini Aysel Gürel yazdı. Şarkının orijinal versiyonu ise Yunan şarkıcı Yannis Parios'a ait olan Ah Sofia adlı romantik şarkı. Sanatçının 1990 yılında yayınladığı esere kulak veriyoruz.

0: Efsane Şarkılar devam ediyor.
1: Sevgili müzikseverler, şimdi Ayşegül Aldınç'ın 2000 yılında Kiss Müzik'ten çıkan Nefes albümünde yayınladığı Güle Güle adlı aranjman şarkısı var. Eserin Türkçe sözlerini Günay Çoban yazdı. Şarkının orijinal versiyonuysa 1969 yılında Yunan sanatçı Amelia Rodriguez tarafından seslendirildi. Şarkının sözleri Federico de Brito'ya ait. Şimdi şarkı sizlerle.

Sevgili dinleyenler, sırayı Ayşegül Aldınç'ın 1993 yılında Alev Alev albümünde yayınladığı Haydi Söyle şarkısı alıyor. Sanatçının hareketli şarkısının Türkçe sözlerini Leyla Tuna yazdı. Orijinal versiyonuysa ünlü Yunan şarkıcı Keti Garbi'ye ait olan Pesta Menafilia adlı eser. Sanatçı şarkısını 1992 yılında yayınladı. Şimdi bu güzel hareketli şarkıya kulak veriyoruz.

0: Sevgili müzikseverler, programımızın son şarkısı Ayşegül Aldınç'ın 2000 yılında Kiss Müzik'ten yayınladığı Nefes albümünde yer alan Ağıt adlı aranjman şarkısı. Eserin Türkçe sözlerini Can Dündar yazdı. Şarkının orijinal versiyonu ise ünlü Yunan şarkıcı Haris Alexiou'ya ait Romantizo adlı şarkı. Şimdi bu güzel romantik şarkıyı dinliyoruz.
1: Efsane şarkılar.

Sevgili dinleyenlerimiz, aranjman şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Ayşegül Aldıç'ın sesiyle Unutulmazlar arasında yerini alan aranjman şarkıların orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Saat 19.
2: Şimdi hava durumu.

sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-36 derece, Bilecik 14-31, Bursa 17-34, Çanakkale 18-31, Edirne 17-31, İstanbul 19-30, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-34, Sakarya 17-33, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 20-38, Denizli 20-35, Kütahya 12-30, İzmir 20-34, Manisa 20-36, Muğla 17-32 ve Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Antalya 21-29, Burdur 15-31, Hatay 20-29, Isparta 14-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 22-31 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-30 derece, Ankara 13-29, Çankırı 14-31, Eskişehir 14-33, Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 15-30, Nevşehir 13-26, Niğde 12-29, Sivas 10-26 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 15-33 derece, Bolu 12-29, Düzce 17-32, Karabük 14-32, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-32 derece, Artvin 11-26, Bayburt 8-26, Çorum 14-29, Giresun 18-26, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-26, Rize 16-27, Samsun 17-28, Sinop 18-28, Tokat 13-29 ve Trabzon 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-27 derece, Ardahan 6-22, Bingöl 14-31, Bitlis 10-24, Elazığ 15-31, Erzincan 13-29, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 7-23, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-31, Şırnak 20-30 ve Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 17-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 20-35, Kilis 19-35, Mardin 21-34, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 19-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van gününde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batıdan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 16-17 Haziran tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevkidaşı Sergey Lavrov ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler yapması, ayrıca Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da bir araya gelmesi planlanıyor. Bakan Fidan'ın gerçekleştireceği görüşmeler bölgesel konuların yanı sıra başta ticaret, enerji ve güvenlik olmak üzere ikili ilişkileri ilgilendiren teknik ve diplomatik hususlar detaylı olarak ele alınacak. Ziyaretin en önemli gündem maddelerinden biri Ukrayna-Rusya savaşı olacak. Bakan Fidan'ın Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara bağlılığını ifade etmesi, Ankara'nın 2022 ve 2025 yıllarında olduğu gibi taraflar arasındaki müzakerelerin yeni turuna da ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, N Sosyal hesabından vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı. Ormanları korumak için 28 bin personel ve 138 bin gönüllüyle hava ve kara filosunun 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu belirten Yumaklı, ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım, alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım. Unutmayın, yangını söndürmenin en kolay yolu onun hiç çıkmamasını sağlamaktır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında 19.096 emniyet personelinin yeni görev yerlerinin belirlendiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 25 yeni il kurulacağı yönündeki iddiayı yalanladı. ABD'li üst düzey bir yetkili tarafından yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandı. Yetkili, İran anlaşmasının ayrıntılarının önümüzdeki 24-48 saat içinde kamuoyuyla paylaşılacağını, teknik müzakereleri de bu hafta sonuna doğru başlanacağını duyurdu. Dondurulmuş fonların serbest bırakılması ve yaptırımların kaldırılması adımlarının tamamen sergilenecek performansa dayalı olacağı vurgulandı. Müzakerelerin bir sonraki aşamasında bölgedeki mevcut Amerikan askeri varlığının aynen korunması planlanıyor. Yapılan mutabakatın ancak nihai anlaşmanın resmi olarak imzalanmasının ardından askeri güçlerin azaltılmasını öngördüğü belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesinin Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakatın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Bekai, İran'ın dondurulmuş veya erişimi kısıtlanmış varlıklarının serbest bırakılmasıyla savaşın yol açtığı zararların tazmin edilmesinin de mutabakatın iki temel unsuru olduğunu kaydetti. İran'ın nükleer faaliyetlerinin mutabakat metninde yer almadığını söyleyen Bekai, nükleer faaliyet ve yaptırımların kaldırılması konularının imza sonrasındaki 60 günlük süre içerisinde ele alınacağını belirtti. Ve spor, milli sporcular Fransa'da 16 Haziran Salı günü başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre flöre, epe ve kılıç kategorilerinde müsabakaların düzenleneceği organizasyonda Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek. Antony bölgesinde düzenlenecek şampiyona 21 Haziran'a kadar sürecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun Hendek Kavşağı, Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde Çimşit kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: biliyor muydunuz?
1: Çölde kaldınız. Az miktarda suyunuz var. Bunu nasıl içersiniz? Uzmanlar diyor ki, mataradaki suyun tamamını susadığınız zaman içmeniz daha doğru. Bunun nedenini de şöyle açıklıyorlar. Bedenin su kaybetmesi, sinirlilik ve zihinsel bulanıklık gibi olumsuz gelişmelere neden olur. Ve insan fiziksel hareket etmekte zorlanır. Karar verme sistemimizle mantıklı hareket etme yeteneğimizde bozukluk ortaya çıkar. Bu saptama Avustralya'da askerler üzerinde yapılan bir deneye dayanıyor. Tek seferde suyu tüketerek bedeninizde yeterli kadar su bulundurulmasıyla zihinsel ve fiziksel faaliyetinizi ayakta tutuyorsunuz ve hayatta kalma başarısını artırıyorsunuz. Bu arada şu olguya da dikkat çekiliyor. Çölde birçok insan ölü bulundu. İşin ilginci, bunların bir kısmının mataralarında da su vardı. Peki, suyu yudum yudum ve zamana yayarak içmenin sakıncası nedir? Elinizdeki sudan yalnızca bir yudum aldığınız zaman, bu miktar suyun sadece dudakları ıslatmaya yettiği ve buharlaşıp gittiği belirtiliyor. Aslında en iyisi, her suyu içişte en az bir bardak suyu midenize indirmek gerekir. Böylece bedenimiz suyun emilimini gerçekleştirir ve bedenimizin ihtiyacı olan miktar karşılanmış olur. Ayrıca çölde kayboldunuz ve az suyunuz var. Sakın bir şey yemeyin. Çünkü yemeği sindirim faaliyeti su tüketir. Uzmanlar uyarıyor. Birkaç hafta yemek yemezseniz ölmezsiniz. Ancak sıcak ortamlarda bir iki günlük susuzluksa insanı öldürebilir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kar birikirken dolu neden birikmiyor? Kar tanesinin oluşumu yavaş fakat sürekli bir kristalleşme evresi gerektirir. Bu arada türbülans da az olmalıdır. Eğer rüzgar bulutları yüksek bir tepeye veya sıcak bir hava kütlesi soğuk bir hava kütlesi üzerinde kayma yaparsa, kar yağışı sıradan bir yağmur kadar uzun sürebilir. Oysa dolunun oluşum mekanizması kardan oldukça farklıdır. Dolular son derece kararsız yapıdaki dikine gelişmiş kümülonimbus bulutlarının içinde oluşurlar. Bu bulutların içinde çok şiddetli bir sirkülasyon vardır. Doluların tabakalı bir yapıları vardır. Bu tabakalar dolu tanesinin bulutun içinde bir aşağı bir yukarı hareket ederken birçok erime ve donma evresi geçirmiş olmasından kaynaklanır. Zamanla bulut öyle gelişir ve yerde öyle büyük bir gölge yaratır ki bu durum onun havada tutunması için gereken yerden gelen ısı kaynağını keser. Dolu taneleri de işte bu anda çok sınırlı bir alanın üzerine bir anda düşerler. Aslında dolu tanelerinin de kar gibi kümelendiği olur ama doluların geliştiği kümülonimbus bulutları genellikle güneşli günlerde oluştukları için ve aynı bulut aynı zamanda sıcak yağmur damlalarının düşmesine yol açabildiği için bu dolu kümeleri çok kısa zaman içinde erirler. Şiddetli dolu fırtınaları özellikle yaz aylarında Kuzey Amerika'da görülen ve çok büyük hasarlara neden olanlar, yerde kalın dolu kümeleri birikmesine neden olabilirler. Nebraska'da böyle bir dolu fırtınasında yaklaşık 5 mm çapındaki dolu taneleri 20 dakikalık bir yağış sonrasında yerde 10 cm'lik bir dolu yığınını meydana getirmiştir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kutup ayılarının bir öğünde 80'in üzerinde penguen yiyebildiklerini? Dünyada iki kıta üzerinde kurulmuş tek kentin İstanbul olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programından hepinize merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bugün Türk pop müziğinin en kendine has, en derin yorumcularından birini anıyoruz. Bir ses düşünün. İlk duyduğunuz anda sizi başka bir zamana götüren bir şarkı düşünün. İçinizde sakladığınız duyguları bir anda açığa çıkaran. İşte bugün böyle bir sesin sahibiyle birlikteyiz. Duygunun, yalnızlığın ve içsel yolculuğun sesi Tanju Okan. Onun yorumunda her kelime yaşanmıştır. Her ezgi bir hayatın izini taşır. Programımıza Kadınım adlı şarkısını.
1: Eşyalar toplamış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kadınım,

Dun dun dun.

yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle, o kapıyı kapat.

Tanju Okan 1938 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Müziğe olan ilgisi genç yaşlarda başladı. 1960'lı yıllarda sahne hayatına adım attı ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Onu diğer sanatçılardan ayıran en önemli özellik sesinin rengi ve yorum gücüydü. Fransız şansın etkisini Türk pop müziğiyle harmanlayan nadir sanatçılardan biri oldu. Bu yönüyle Batı müziği ile Türk müziği arasında köprü kurdu. Onun şarkıları sadece dinlenmez, hissedilir. Ve sözlerimize müzikle ara veriyor, en ünlü şarkılarından birine kulak veriyoruz. Öyle sarhoş olsam ki...

0: sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam,
1: seni gördüğüm günü. Tanju Okan'ın müziğinde belirgin bir melankoli vardır sevgili dinleyenler. Ama bu melankoli karanlık değil, derin ve düşündürücüdür. Onun yorumunda dramatik bir yapı hissedilir. Adeta bir tiyatro sahnesinde gibi. Her şarkı bir hikaye anlatır. Sesin tok ve karakteristik yapısı söylediği her eseri unutulmaz kılmıştır. Ve belki de en önemlisi, o şarkıyı sadece söylemez, yaşar. Şimdi sözlerimize müzikle ara veriyor ve Hasret şarkısını dinliyoruz.

0: için gözyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor,
1: yanağımız. 1970'li yıllar Tanju Okan'ın müzikte zirveye ulaştığı dönemdir. Bu yıllarda söylediği şarkılar Türk pop müziğinin klasikleri arasında yerini aldı. Özellikle kadının onun kariyerinde ayrı bir yere sahiptir sevgili dinleyenler. Fransızca bir eserden uyarlanan bu şarkı onun sesiyle bambaşka bir kimlik kazanmıştır. O dönemde birçok sanatçı popüler olurken Tanju Okan kalıcı olmayı başaran isimlerden biri olmuştur. Şimdi sözlerimizi müzikle aralayalım ve sanatçının sesinden Bir Zamanlar adlı eserini dinleyelim.

Amalıydım, aşkımız bitti, söyle sevgilim. Bir başkası var senin kalbinde.

bir hiçtin, bir daha sensiz olamam derdim. Demek yalanmış bunların hepsi.

Oysa senin için o günler küçücük bir tebessümle hatırlanacak.

Hancı Okan'ın müziği yalnızca kendi dönemine değil, sonraki kuşaklara da ilham vermiştir sevgili dinleyenler. Bugün hala birçok sanatçı onun yorumunu örnek alır. Onun duygusal derinliği Türk pop müziğinde ayrı bir ekol oluşturmuştur. Dinleyicileri için o sadece bir sanatçı değil, bir ruh halidir. Bir yalnızlık akşamında, bir anıda, bir eski fotoğrafta. Mutlaka onun sesi vardır. Sözlerimizi müzikle aralıyor ve sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

Sevgili dinleyenler, bugün İz Bırakanlar programında Türk pop müziğinin en özgün ve derin seslerinden birini, Tanju Okan'ı andık. Onun şarkıları bize şunu hatırlatıyor. Gerçek sanat kalpten gelir ve kalpte kalır. Bir ses düşünün ki yıllar geçse de ilk günkü gibi etkileyici olsun. İşte Tanju Okan bile bir iz bıraktı sevgili dinleyenler. Programımıza sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek veda ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülşin Çağlar, bir başka iz bırakanlar programında yeniden buluşmayı diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın, müzikle kalın.

yüreklerden. Bir rüzgar esti ta eskilerden. Taş, toprak, fındık bahçelerinden. Babamın yırtık elbisesinden. Bayramlık dikildiği günlerden.

bir boşluk var, anlayamıyorum. Kapkaranlık, derin bir kuyu var, bir türlü içinden çıkamıyorum.

0: çocukluğum. İz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-36 derece, Bilecik 14-31, Bursa 17-34, Çanakkale 18-31, Edirne 17-31, İstanbul 19-30, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-34, Sakarya 17-33, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 20-38, Denizli 20-35, Kütahya 12-30, İzmir 20-34, Manisa 20-36, Muğla 17-32 ve Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Antalya 21-29, Burdur 15-31, Hatay 20-29, Isparta 14-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 22-31 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-30 derece, Ankara 13-29, Çankırı 14-31, Eskişehir 14-33, Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 15-30, Nevşehir 13-26, Niğde 12-29, Sivas 10-26 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 15-33 derece, Bolu 12-29, Düzce 17-32, Karabük 14-32, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-32 derece, Artvin 11-26, Bayburt 8-26, Çorum 14-29, Giresun 18-26, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-26, Rize 16-27, Samsun 17-28, Sinop 18-28, Tokat 13-29 ve Trabzon 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-27 derece, Ardahan 6-22, Bingöl 14-31, Bitlis 10-24, Elazığ 15-31, Erzincan 13-29, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 7-23, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-31, Şırnak 20-30 ve Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 17-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 20-35, Kilis 19-35, Mardin 21-34, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 19-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serinkanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine kadar giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusundaki şahsi temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Ankara'da kabul etti. Görüşmede Kıbrıs meselesine yönelik güncel gelişmeler değerlendirildi. Temsilci Cuellar'ın geçen hafta adadaki iki liderle gerçekleştirdiği temaslar ele alındı. Bakan Fidan görüşmede Genel Sekreter Guterres'in çabalarını desteklediklerini belirterek anavatan ve garantör Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün adadaki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inandığını vurguladı. Fidan, adadaki gerçekler temelinde Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teslim etmeyen yaklaşımların sonuç vermeyeceğini kaydetti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İzmit Körfezi'nin ardından önemli bir adım daha atarak Fethiye Körfezi'nde de dip çamuru temizliği çalışmalarını başlatacaklarını açıkladı. Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nde olduğu gibi mavi vatanımızın her bir noktasındaki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İzmit'ten Fethiye'ye, Göcek'ten Marmara'ya kadar denizlerimizi koruyacak, mavi mirasımızı gelecek nesillere güvenle aktaracağız şeklinde açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın tamamen imzalandığını duyurdu. Trump, anlaşma metnini Cuma gününden sonra yayınlayacaklarını, Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü itibarıyla tamamen trafiğe açılacağını belirtti. Açıklamasında Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Trump, "Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'na bakacağız. Zelenski ile görüştüm. Bu savaş da bitmeli." şeklinde açıklama yaptı. Ve spor, Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 2026 Dünya Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 5-2 yenerek bronz madalya kazandı. Yunan basketbol takımı Panathinaikos, baş antrenör Ergin Ataman'la yolların ayrıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde Çimşit kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Bandercilik çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen kalmadan sen kimse tutmuyorsun. Evden oturuyordum,

0: geleceğiz.
1: Allah razı olsun metodunda bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu ve batısının iç kesimleri, Artvin'le Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize illerinin güney kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 17 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Bilecik, Manisa, Denizli, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Nevşehir, Yozgat ve Kastamonu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü kuzey ve iç kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Türk Edebiyatı tarihine beş hececileri olarak geçen edebi topluluğun şairlerinden biri. Orhan Seyfi Orhun, 20'den fazla şiiri değişik bestekarlar tarafından bestelenmiştir. Başta Akbaba Mizah Dergisi ve Çınaraltı Fikir ve Sanat Dergisi olmak üzere pek çok dergi çıkarmış ve adı Çınaraltı Dergisi ile özdeşleşmiş bir yayımcıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 8. dönem Zonguldak ve 13. dönem İstanbul Milletvekili olarak da yer almış bir siyasetçidir. Orhan Seyfi Orhun, 1890 yılında İstanbul'un Çengelköy semtinde dünyaya geldi. Babası Miralay Emin Bey, annesi ise Nimet Hanım'dı. Orta ve lise öğrenimini Beylerbeyi Rüştiyesi ve Mercan İdadesi'nde 1905 ila 1909 yılları arasında yaptı. Öğrencilik döneminde şiirle ilgilendi, edebiyat hocası Celal Sahir Bey'den teşvik gördü. Abdullah Kamit ve Tevfik Fikret etkisinde şiirler yazdı. 1909'da şiirleri Kehkişan dergisinde görülmeye başlandı. Yalın bir dille Aruz vezninde yazdığı Fırtına ve Kar adlı şiiriyle tanındı. 1913 yılında yüksek öğrenimine ise tıbbiyede başlayan Orhan Seyfi, bir anestezide fenalaşınca tıp eğitiminden vazgeçerek hukuka yöneldi. Darülfünun Hukuk Mektebi'nde öğrenciyken Riyaban dergisini çıkararak yayımcılığa başladı. Hukuk Mektebi'ni ise 1914'te tamamladı ve Meclis-i Mebusana'nın Kavan kaleminde memurluğa başladı. Bu dönemde Türkçü aydınlarla tanıştı ve çalışmalarını Türkçülük ideali çerçevesinde sürdürdü. Ziya Gökalp'in uyarılarıyla halkın diline, vezinde ise aruzdan heceye geçti. 1918'de İstanbul'un işgal edilerek Meclis-i Mebusana'nın kapanması üzerine gazeteciliğe başladı ve bir yandan da öğretmenlik yaptı. Şiir ve yazıları Türk Kadını, Şair, Büyük Mecmua, Servet-i Fünun, Ümit ve Yarın dergilerinde yayımlandı. Türk Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul hükümetini destekleyen Aydede dergisinde mizah yazarlığı yaptı. Sosyal olayları hicivsel bir üslupla ifade ettiği şiirlerini Peri Kızıyla Çoban Hikayesi adlı kitapta topladı. Şiirlerinde divan şiirine özgü aruz vezni kalıplarını modern ve sade hece ölçüsüne uyarlamayı başardı. 1922 yılında Orhan Seyfi, bugüne kadar yayımlanmış gazete ve dergi yazılarını Fiskeler adlı mizah kitabında bir araya getirdi. Bu kitapta dönemin şair ve yazarlarının hicvedildiği yazılara, yazarın kurguladığı mizahi anket ve mülakatlara yer verdi. 1922 yılında ayrıca Peri Kızı ve Çoban Hikayesi kitaplarındakilere yeni şiirler de ekleyerek Gönülden Sesler kitabını yayımladı. Gönülden Sesler beklentilerini karşılayamayınca şiir ikinci plana alındı. Bacanağı Yusuf Ziya ile birlikte çıkardıkları Akbaba'da mizah yazarlığını sürdürdü. ...1924 ila 1927 tarihleri arasında Papağan ve Yeni Kalem adlı mizah, Resimli Dünya, 1924 ila 1926 yılları arasında ise Resimli Dünya adlı çocuk ve magazin dergileriyle edebiyat ve sanat içerikli Güneş'i yayımladı. Bir süre Karagöz'ün yayım sorumluluğunu üstlendi. 1932-38 yılları arasında Yusuf Ziya ile birlikte kendi başına edebiyat gazetesi hazırlamış, ayda bir, her ay, her şey dergiler çıkardı. 1941 ila 44 yılları arasında yine Yusuf Ziya ile birlikte haftalık Türkçü Fikir ve Sanat Mecmuası Çınaraltı'yı yayımladı. Yusuf Ziya'nın adının Akbaba ile özdeşleşmesi gibi Orhan Seyfi'nin de adı Çınaraltı ile özdeşleşti. 1944'te Ankara'da yapılan bir mitingde öğrenci olaylarıyla ilgili görülerek bakanlık emrine alınan Orhan Seyfi, 1945'te Tasvir'deki yazılarıyla gazeteciliğe döndü. Cumhuriyet ve Ulus gazetelerinde de yazılarına rastlandı. 1946'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Zonguldak milletvekili seçildi. 1950'li yıllarda Demokrat Parti'yi destekleyen Zafer ve Havadis gazetelerinde yazılar yazdı.

1960'dan sonra Adalet Partisi'ne girdi. 1 Mart 1962'de Son Havadis gazetesinde günlük yazılar yazmaya başladı ve hayatının sonuna kadar sürdürdü. 1965'te Adalet Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçildi. 1972'de İstanbul'da hayatını kaybetti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Şairin birçok eseri ise Türk sanat müziğine uyarlanmıştı. Acaba şen misin, kaderin var mı? Benim gönlüm bir kelebek. Dün yine günümüz geçti beraber. Dünyada biricik sevdiğim sensin. Ve birçok sanatçı tarafından seslendirilen en sevilen eserlerden biri. Hani o bırakıp giderken seni eseri. Birçok kişi tarafından sevgiliye hitap edildiği düşünülse de hikayenin çok acı bir öyküsü var.

Yakalandığı hastalıktan eşini kaybeden şair, bu kez evladını kaybetmek istemeyen bir babanın verdiği bir mücadelenin hikayesiydi bu şarkının sözleri. Kor alev gibi yüreği her dem korlanmaktaydı. Ciğer yangını halinde her dem tazelenmiş evladın acısı. Hasta kızı yatağında yatarken Orhan Seyfi kızının kapısını açtı, biraz duraksamıştı. Sessizce kapının kolunu aşağı indirmişti ve kızının bugün daha iyi olması için dua ediyordu. Gün boyunca kızına doyasıya sarılmayı düşünüyordu. O yüzden tüm işlerini iptal etmiş, akşama kadar onun yanında oturmayı planlamıştı. Uyuyup uyumadığını kontrol etmek için usulca yatağın üstüne eğilmişti. Kızı perişan halde görünüyordu. Gözleri hemen yaşaran baba, kızının bu hali görmesini istemediği için usulca ağladı ve dudaklarını kızının alnına koydu. Öpmedi. Çünkü öpmek çok kısa bir andı. Öylece durdu ve derin derin nefes alarak kızının kokusunu içine çekiyordu. Kızı eliyle babasının kolunu tutmuştu. Ancak baba kızının alnında öylece durmuştu. Biraz daha dursaydı gözyaşları kızının yüzüne damlayacaktı. Ve ağladığı anlaşılacaktı. Ancak kızına ağlamayacağına dair bir söz vermişti. Yatağın yanında sandalyeye oturdu. Kız o kadar bitkin düşmüştü ki çok kısık bir sesle "Babacığım, annemin öldüğü günü hatırlıyorum. Günlerce çok ağlamıştın. Şu son anlarımda senden tek şey istiyorum babacığım. Ben öldükten sonra hiç ağlamayacaksın. Gözünden bir damla yaş bile düşmeyecek. Anlaştık mı?" demişti. Orhan Seyfi imkansızı isteyen kızına bakarak, ağlamaklı halini bastırarak başını hafifçe sallamıştı. Kızı çok zor nefes alıyordu. Birkaç saniye içinde de nefes alışverişleri kesildi, başı yana düştü ve hıçkırıklar içinde kızını kucağına alan Orhan Seyfi, kızının cansız bedenini hala ateşler içinde olduğunu fark etti. Kızı hayatını kaybetmişti. Buna rağmen kızı üşümesin diye battaniye ile sardı ve bahçeye çıkardı. Kızını sandalyeye oturtup yere çökerek başını kızının kucağına koymuştu. Hıçkırıklarla ağlamaya başladı. İşte o an dilimden bu ölümsüz mısralar döküldü. Şairin veda olarak şarkılara konu olan acısını canından gelen bir sesle söze döktüğü şiir. Lirik bir edayla acının terennüm ettiği Veda Buse'si şiiri. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken Veda Buse'mi yüzüme bu türlü bakmayacaktın. Hani ey gözlerim bu son vedada, yolunu kaybeden yolcunun dağda, birini çağırmak için imdada yaktığı ateşi yakmayacaktın. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırım birkaç kelime. Bir alev halinde düştün elime, hani ey gözyaşım akmayacaktın.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-36 derece, Bilecik 14-31, Bursa 17-34, Çanakkale 18-31, Edirne 17-31, İstanbul 19-30, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-34, Sakarya 17-33, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 20-38, Denizli 20-35, Kütahya 12-30, İzmir 20-34, Manisa 20-36, Muğla 17-32 ve Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Antalya 21-29, Burdur 15-31, Hatay 20-29, Isparta 14-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 22-31 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-30 derece, Ankara 13-29, Çankırı 14-31, Eskişehir 14-33, Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 15-30, Nevşehir 13-26, Niğde 12-29, Sivas 10-26 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 15-33 derece, Bolu 12-29, Düzce 17-32, Karabük 14-32, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-32 derece, Artvin 11-26, Bayburt 8-26, Çorum 14-29, Giresun 18-26, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-26, Rize 16-27, Samsun 17-28, Sinop 18-28, Tokat 13-29 ve Trabzon 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-27 derece, Ardahan 6-22, Bingöl 14-31, Bitlis 10-24, Elazığ 15-31, Erzincan 13-29, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 7-23, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-31, Şırnak 20-30 ve Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 17-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 20-35, Kilis 19-35, Mardin 21-34, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 19-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 16-17 Haziran tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevkidaşı Sergey Lavrov ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler yapması, ayrıca Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da bir araya gelmesi planlanıyor. Bakan Fidan'ın gerçekleştireceği görüşmelerde bölgesel konuların yanı sıra başta ticaret, enerji ve güvenlik olmak üzere ikili ilişkileri ilgilendiren teknik ve diplomatik hususlar detaylı olarak ele alınacak. Ziyaretin en önemli gündem maddelerinden biri Ukrayna-Rusya savaşı olacak. Bakan Fidan'ın Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara bağlılığını ifade etmesi, Ankara'nın 2022 ve 2025 yıllarında olduğu gibi taraflar arasındaki müzakerelerin yeni turuna da ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 34 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4,8 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edilen 293 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Açıklamaya göre adli makamlara sevk edilenlerden 159'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ne sosyal hesabından vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı. Ormanları korumak için 28 bin personel ve 138 bin gönüllüyle hava ve kara filosunun 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu belirten Yumaklı, ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım, alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım. Unutmayın, yangını söndürmenin en kolay yolu onun hiç çıkmamasını sağlamaktır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında 19.096 emniyet personelinin yeni görev yerlerinin belirlendiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 25 yeni il kurulacağı yönündeki iddiayı yalanladı. ABD'li üst düzey bir yetkili tarafından yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandı. Yetkili, İran anlaşmasının ayrıntılarının önümüzdeki 24-48 saat içinde kamuoyuyla paylaşılacağını, teknik müzakereleri de bu hafta sonuna doğru başlanacağını duyurdu. Dondurulmuş fonların serbest bırakılması ve yaptırımların kaldırılması adımlarının tamamen sergilenecek performansa dayalı olacağı vurgulandı. Müzakerelerin bir sonraki aşamasında bölgedeki mevcut Amerikan askeri varlığının aynen korunması planlanıyor. Yapılan mutabakatın ancak nihai anlaşmanın resmi olarak imzalanmasının ardından askeri güçlerin azaltılmasını öngördüğü belirtildi. Ve spor, milli sporcular Fransa'da 16 Haziran Salı günü başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre flöre, epe ve kılıç kategorilerinde müsabakaların düzenleneceği organizasyonda Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek. Antony bölgesinde düzenlenecek şampiyona 21 Haziran'a kadar sürecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun Hendek Kavşağı, Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde Çimşit kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 11 derece, Atina parça bulutlu 18, Belgrad sağanak yağışlı 14, Berlin sağanak yağışlı 9, Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev sağanak yağışlı 12, Kopenhag parça bulutlu 10, Londra çok bulutlu 14, Madrid sağanak yağışlı 19, Moskova sağanak yağışlı 12, Paris parça bulutlu 17, Priştine parça bulutlu 12, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna ve gökyüzü sağanak yağışlı 14, Sofya parça bulutlu 14, Tiran parça bulutlu 18, Varşova sağanak yağışlı 11, Viyana sağanak yağışlı 11 ve Zürih parça bulutlu 13 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 15 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Bağdat az bulutlu ve açık 25, Bakü parça bulutlu 20, Bişkek parça bulutlu 19, Duşanbe az bulutlu 22, Kabil az bulutlu 20, Kerkük az bulutlu ve açık 21, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 29, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 22, Taşkent az bulutlu 25, Tiflis parça bulutlu 16 ve Tokyo sağanak yağışlı 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 17 derece, Kahire parça bulutlu 22, Melbourne sağanak yağışlı 13, Montreal parça bulutlu 13, New York az bulutlu 17, Sydney sağanak yağışlı 11 ve Washington parça bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt parça bulutlu 11, Gümülcine parça bulutlu 17, Kırcaale parça bulutlu 15, Köln parça bulutlu 11, Komrat parça bulutlu 15, Köstence sağanak yağışlı 18, Münih parça bulutlu 8, Podgorica parça bulutlu 20, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Taraklia parça bulutlu 15, Valkaneş parça bulutlu 16, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazimagosa parça bulutlu 18, Girne parça bulutlu 21, Lefkoşa parça bulutlu 17 ve Güzelyurt parça bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Gece midir insanı hüzünlendiren, yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen? Gecenin sesi özleyen ve bekleyen herkes için Diler Demir'in sunumuyla başlıyor.

bir fincan kahveye, bir bardak ıhlamur kokusuna, baharın ılık havasına, yağmurlu akşamlara ya da yazın o kavurucu sıcağında, yakamozun ay ışığında denizle dans edişine en güzel eşlik eden şeydir gece. Bir de şarkılar varsa, üstelik unutulmayan şiirler de eklenince, gecenin sessizliği bir anda yok olur. Tam da bu anda gecenin sesi başlar. Biraz sakin, biraz hüzünlü, bazen de yorgun. Bizler gecenize ses olmak için her pazartesi 21 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerleyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz gecenin sesindeki yolculuğumuza başlayalım. Mikrofonda ben Diler Demir, gecenize eşlik etmek adına sizlerle birlikte olacağız. Okumamı istediğiniz şiirler olursa bize ulaşın sevgili dostlar. İlerleyen programlarda isteklerinize yer vereceğimi de bilmenizi isterim. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302 25 25, istek@mgm.com.tr mail adresimiz ve Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Instagram adresimiz gecenin sesi 2019.

gelen sevmez ve hiçbir seven gitmez. Fesleğen bile dokunmadığın sürece kokusunu yaymıyor etrafına. Sevdiklerimizin yüreğine dokunduğumuz bir gece olması dileğiyle sevgili şiirseverler. Gecenin sesi ışıklar sönünce ortaya çıkar, mum ışığında dinlenir bu özel şarkılar ve özel şiirler. Ne güzel demiş şair, geleydim bir çay içimi, sen çay dökerdin, ben de içimi. Çaylar hazırsa gecenin sesinde yolculuğumuza devam edelim.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

0: Şarkılara ses, şiire nefes veren programda iki güzel duygusal şarkıyı sizlerle buluşturduk. Geceye hangi sözleri bırakmak istersiniz ya da hangi şiirleri paylaşmamı istersiniz? Mesajlarınızı önümüzdeki programlarda paylaşacağımızı bir kez daha hatırlatalım. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302-25-25 telefon numaramız. istek@mgm.gov.tr mail adresimiz. Meteoroloji'nin Sesi Radyosu Facebook hesabına tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz ya da Instagram adresimizden Gecenin Sesi 2019'dan da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Gecenin Sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor. Programımızın ilk şiirini Kahraman Tazeoğlu'ndan paylaşacağız. En fazla içimde ölürsün.
1: Gecenin Sesi.

en fazla içimde ölürsün. Cesedini sürüklerim gittiğim her yere. Kızıl sonbaharım, hangi aşk kendi fırtınasına dayanabildi? Ellerimde çoğul bir gölge kuşu. Adının arkasına basmadan yürüdüm. Alnımda birikti çizgiler. Adımdan çıkardım aklımı. Aklımsız kaldım. Neylersin insanız? Ne yapsak eksiğiz işte. Ölüme ayarlı saatiz.

Yakaladın da çiğnemeden yuttun gözlerimi. Kekeme repliklerin ezber bozduran kuşu. Hangi rüzgarlara sattın da saçlarını? Devrik cümlelerimin öznesi oldun. İçindeki kötü senaryoların kahramanı olmak istemezdim. Dağıldı bak, derlenip toplanmış dağılmalarım. En fazla içimde ölürsün. Nasılsa yokluk rehin bırakılıyor kalana. Kalan gidene denk, neyi varsa susuyor. Ve susmak inceltiyor her yarayı. Ve susmak bakmak oluyor gitmediğin her yere. Kim tutuklanmış yalnızlıktan? Gizin içine gizlenen kim? Söyle, beni nerene sakladın ki şimdi bu kadar sokaktayım? En fazla içimde ölürsün. Karla karışık yağarsın yara bereme. Karma karışık kalırsın cinnet şeridinde. Kaldırımların kaldıramadığı her neyse işte. Bulamadığın her ne varsa büyük yıkımların izinde. Sana borcum olsun, hiç yazılmayacak bir şiirin içinde. En fazla içimde ölürsün. Yanağında yanar avucum. Avucumda imlası bozuk bir şiir kalır. Gözlerinin namlusu döner, yakar kirpiklerimi. Kulağımda bir tepenin rüzgarı uğudar. Gırtlağıma kadar aşka batarım. Yeteri yok, eksiği fazla.

en fazla içimde ölürsün. Sorarım, şiir papürüslerinin hangi köşesine karaladın beni? Hangi haremden

neyin kaldı eksilenlerden arta? İçeri doğru kapanan bir kapıydın. Saçlarından geçtim önce ve kendimden öylece. Neyim yoksa var bildim. Eğildim, eksildim, eridim. Bir seni bitiremedim. Hangi rüzgarlara sattın da saçlarını, uğultusuna tutunamadım. Ömürden nefes çalarak ne kadar yaşarsa insan, öyle yaşadım gözlerini. Tenimde itiş kakış, cebimde depremlerin, esrarlı gece ayinleri, volkanik şiirler. Usul usul giymedim mi sözlerini?

Yalnızlığın tiradını kapamadım mı her sefer? Sensizlik seni anlattı en çok. Vazgeçmeler vazgeçmekten vazgeçti. Söyle, saçlarında öldüğüm bir geri gidiş kaç günde gelirdi?

En fazla içimde ölürsün. Cesedini sürüklerim gittiğim her yere. Tenimin yırtıldığı yerden mi girdin içeri? Açar gibi yaparak açık bir kapıyı. Beni ikiye böldün. Hadi içimi kendine aldın da beni nerede bıraktın? Hangisini seçerdin benim için ve hangisinden vazgeçerdin kendin için? Ben yarama çoktan sen bastın. Yaşım kadar gencim. Adın çabuk diye geçti. Ardında aç köpekleri bırakarak ezberimden geçtim. Hızla biten aşk şarkılarımdan geçtim. Senden bir şey eksiltmeden sana çok şey bırakmaktı aşk, bildim. Biz dal kavuk bir aydınlığın yerine onurlu bir karanlığı seçtik ve bir öyküden ağlarcasına geçtik. Cesurduk çünkü kendimizi kendi düşlerimizden kovacak kadar. Ömrüne yüz çevirmiş iki masalcıyız. Gerisi hiçlik, gerisi yokluk. Sensizliğin anlattığı ne vardı senden başka? Bir hayatın tüm yanılgılarını saçlarında çözdüm. Şimdi beni hangi yanımdan susacaksın?

0: sessizlik de bir dildir. Çoğul susulur, pusulur. Şimdi beni hangi yanımdan kusacaksın? Yıkık şehrimin izbesi, en fazla içimde ölürsün. En çok gözlerime gömülürsün. Gözlerimi kaparım, vasiyetimi yazarım. En çok gözlerime gömülürsün. Gözlerimi kaparım, vasiyetimi yazarım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

tebessüm gülmenin, mahcubiyette utanmanın en güzel hali. Mahcupluğunun farkına dahi varmadan güzel bakan gözleri, o gözleri perdeleyen kirpikleri sevdim. Milyon defa kırılmış bir kalp taşıyıp yine de başkalarını incitmemek için çırpınan naif kadınlara, yürekli adamlara

0: süslü cümlelerin prim yaptığı dünyada konuşurken elini koyacağı yeri dahi şaşıranlara inandım daha çok. Mahcuplar ki sevip saymayı kendiliğinden öğrenenlerdi tersine dönen dünyamda. İmrenen bakışlarımla daha bir sevdim onları. Varlıklarına müteşekkir oldum ve sizlere de müteşekkirim. Bizimle birlikte olan kıymetli dinleyicilerimiz, çok teşekkür ediyorum. Bu gecede bizi yalnız bırakmadığınız için, programımıza ortak olduğunuz için iyi ki varsınız. İyi kilerim arasındasınız. İnanın kıymetli dinleyicilerimiz, sizleri çok seviyoruz.
1: Gecenin Sesi.

0: Dil Erdemir'le Gecenin Sesi. Ankara'dan Hacer Korkmaz ulaştı, Yavuz Bülent Bakiler'den bir şiir istedi. Çok güzel bir şiirini paylaşacağız. Bu güzel şiirimizi dinleyicimize ve ailesine armağan edelim. Yavuz Bülent Bakiler'in Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiirini paylaşıyoruz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

seninle bir yağmur başlıyor, iplik iplik. Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden. Akşamlardan, gecelerden, senden uzağım. Şiirlerim rüzgardır, uzak dağlardan esen. Durgun sular gibi azalacağım. Bir gün birdenbire çıkıp gelmesen. Şarkılarla geleceksin, duygulu, ince. Yalnız gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca ellerine değince kaybolup gideceksin. Bir elim seni çizecek bütün pencereleri. Bir elim seni silecek. Kalbim ebem kuşağı. Günde bin kere senin için yeni baştan can kesilecek. Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde. Sonra seni kaybetmek hemen her yerde. Ne güzel bineceğim vapurları kaçırmak, yapayalnız kalmak iskelelerde. Seninle bir yağmur başlıyor, iplik iplik. Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden.

Gecenin ruhuna dokusuna uygun şarkılar ve gönül telini titreten şiirler eşliğinde Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam edecek.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-36 derece, Bilecik 14-31, Bursa 17-34, Çanakkale 18-31, Edirne 17-31, İstanbul 19-30, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-34, Sakarya 17-33, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 20-38, Denizli 20-35, Kütahya 12-30, İzmir 20-34, Manisa 20-36, Muğla 17-32 ve Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Antalya 21-29, Burdur 15-31, Hatay 20-29, Isparta 14-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 22-31 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-30 derece, Ankara 13-29, Çankırı 14-31, Eskişehir 14-33, Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 15-30, Nevşehir 13-26, Niğde 12-29, Sivas 10-26 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 15-33 derece, Bolu 12-29, Düzce 17-32, Karabük 14-32, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-32 derece, Artvin 11-26, Bayburt 8-26, Çorum 14-29, Giresun 18-26, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-26, Rize 16-27, Samsun 17-28, Sinop 18-28, Tokat 13-29 ve Trabzon 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-27 derece, Ardahan 6-22, Bingöl 14-31, Bitlis 10-24, Elazığ 15-31, Erzincan 13-29, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 7-23, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-31, Şırnak 20-30 ve Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 17-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 20-35, Kilis 19-35, Mardin 21-34, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 19-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serin kanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine kadar giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusundaki şahsi temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Ankara'da kabul etti. Görüşmede Kıbrıs meselesine yönelik güncel gelişmeler değerlendirildi. Temsilci Cuellar'ın geçen hafta adadaki iki liderle gerçekleştirdiği temaslar ele alındı. Bakan Fidan görüşmede Genel Sekreter Guterres'in çabalarını desteklediklerini belirterek anavatan ve garantör Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün adadaki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inandığını vurguladı. Fidan, adadaki gerçekler temelinde Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teslim etmeyen yaklaşımların sonuç vermeyeceğini kaydetti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından İzmit Körfezi'nin ardından önemli bir adım daha atarak Fethiye Körfezi'nde de dip çamuru temizliği çalışmalarını başlatacaklarını açıkladı. Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nde olduğu gibi mavi vatanımızın her bir noktasındaki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İzmit'ten Fethiye'ye, Göcek'ten Marmara'ya kadar denizlerimizi koruyacak, mavi mirasımızı gelecek nesillere güvenle aktaracağız şeklinde açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın tamamen imzalandığını duyurdu. Trump, anlaşma metnini Cuma gününden sonra yayınlayacaklarını, Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü itibarıyla tamamen trafiğe açılacağını belirtti. Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Trump, "Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'na bakacağız. Zelenskiy ile görüştüm. Bu savaş da bitmeli." şeklinde açıklama yaptı. Ve spor, Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 2026 Dünya Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 5-2 yenerek bronz madalya kazandı. Yunan basketbol takımı Panathinaikos, baş antrenör Ergin Ataman'la yolların ayrıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun Hendek Kavşağı, Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde Çimşit kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ülkelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu ve batısının iç kesimleri, Artvin'le Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize illerinin güney kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 17 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Bilecik, Manisa, Denizli, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Nevşehir, Yozgat ve Kastamonu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü kuzey ve iç kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Sert ince kadar sert havada sert. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma.

0: kampanyanız silah olmuş. Şimdi onu unutacağız biz.
1: Allah razı olsun metodunda bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

Bu duygusal şarkının hemen sonrasında devam ediyoruz. Şarkıların nefesi, şiirlerin gölgesi olan program Gecenin Sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor. Duygusal şarkılarımızı paylaşmaya devam edeceğiz elbette ki. Gecenin Sesine Ses, sizin duygularınıza tercüman olmaya devam ediyor bu özel şiirler. Her zaman söylüyoruz programlarımızda. Geceye güzel bir söz bırakmak ya da okumamı istediğiniz bir şiir varsa bize ulaşın. İstek şiirlere ya da geceye bırakacağınız sözü önümüzdeki programlarda yer vereceğiz diyorduk hani. Bunun da sözünü veriyorduk size. Önceki programlarımızda gelen mesajları tabii ki not alıyorum. Okunması gereken şiirler varsa elbette ki programımıza yerleştiriyoruz, serpiştiriyoruz. Mithat Kaygı ulaşmıştı bize. Güzel programın harika sunucusu Sayın Diler Demiş hanımefendi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah diye yazmış. Çok teşekkür ediyoruz, çok iyiyiz. Umarız siz de iyisinizdir. Kızımın bir şiirini sizinle paylaşmak isterim demiş ve şiiri paylaşmış. Biz de bu güzel sözü paylaşalım.

Bazen ona bakmak, senelerdir kapalı duran bir odanın kapısını açmak gibidir. Kapıyı yeniden her açtığında yeni ayrıntılar keşfedersin. Belki gözlerinin yeşilini, belki de senin için büyüyen göz bebeklerini. Evet, bu güzel şiiri paylaştık. Kısa da olsa bizimle paylaştığınız için, ortak olduğunuz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz Mithat Bey. Ve mesajını şöyle noktalamış: canım eşim Çiğdem Arabacı Kaygı ve bu şiirin yazarı güzel kızım Nehir içinde çalabilir misiniz sıradaki şarkıyı demiş. Elbette sıradaki şarkıyı size ve ailenize armağan edelim. Edirne Uzunköprü'de severek, keyifle dinleniyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyoruz Edirne'ye. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. O halde sıradaki şarkımızı size armağan ediyoruz.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, biz sözümüzü tutuyoruz. Gelen mesajları elbette ki not alıyoruz. Şiirleri, sözleri ne bırakıyorsanız, ister arayarak ister mesaj yoluyla gelen mesajları önümüzdeki programlara serpiştiriyoruz. Siz yeter ki bizi dinlemeye, bizimle kalmaya devam edin. Gecenin sesini tüm güzelliğiyle devam edelim o halde. Şarkılara ses, şiire nefes veren programımızda bu kez Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir şiirine yer vereceğiz. Mavi, maviydi gökyüzü.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

mavi, maviydi gökyüzü. Bulutlar beyaz, beyazdı. Boşluğu ve üzüntüsü içinde ne garip yazdı. Garip, güzel, sonra mahzun. Işıkla yağmur beraber. Bir türkü ki gamlı, uzun. Ve sen gülünce açan güller. Beyaz, beyazdı bulutlar. Gölgeler buğulu, derin. Ah o hiç dinmeyen rüzgar. Ve uykusu çiçeklerin. Mor aydınlıkta bir çınar veya kestane dibinde mahmur süzülen bakışlar ikindi saatlerinde. Birden gülümseyen yüzün sabahların aynasında ve beni çıldırtan hüzün iki bakış arasında. Kim bilir şimdi neredesin? Senindir yine akşamlar. Merdivende ayak sesin, rıhtım taşında gölgen var. Merdivende ayak sesin, rıhtım taşında gölgen var.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Ara ara tıkanan damarlar vardır insan zihninde. Bu damarları açmak için şiir okunur. Bu işte genelde geceleri yapılır. Gecelere güzellik katar şiir. Gecenin ölüm kokusunu kazır zihinden. Kafanda bir düşünce birikmiştir. Kıvranır durursun. Bina etmeye çalışırsın o düşünceyi. Her şeyi tamam etsen de bir şey eksik kalır. Şiirdir o da. Bina ettiğin şeyin tepesine bir dize gelir, konar. Her şey tas tamamdır o anda. Şiir biraz böyledir sevgili dostlar. Bakalım kalbimizde bina ettiğimiz şey her neyse hangi dizelerle tepesine konacağız?

Yine bir istek şiirimiz var. İstanbul'dan Mert Yılmaz'ın isteğiyle devam edeceğiz. Bedirhan Gökçe'den bir şiir paylaşmamızı istiyor. Güzel bir şiirini seçtik. Bakalım beğenecek misiniz? İstanbul'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Bedirhan Gökçe'nin Git şiirini paylaşacağız. Ayrılığın namesi bu duyduğumuz. Bakışların gönlümü caydırmadan git. Ne bir hatıran kalsın, ne de bir umut. Duruşların gönlümü yandırmadan git. Bütün resimlerini sök, at duvardan. Sana ait ne varsa çıkart odamdan. Kitabın arasında şöyle canından bir gül bırakmıştın ya, soldurmadan git. Hani bir şarkı vardı mazide kalan, öyle içten acıklı, öylesine ayran. Göğsüme yaslanıp da sevince boğan, yeşermiş tüm aşkları kurutmadan git. Nasıl güzeldi her şey hatırlasana. Nasıl gülüşürdük biz dert ortasında. Ekmek paramız yokmuş, ne gam ne tasa. Güzel hatıraları zehretmeden git. Hani mevsimlerden hep biri bahardı. Hani gökten her cemre bize yağardı. Hani kış ortasında mevsim bahardı. Şu inanmış gönlümü kandırmadan git. Allah aşkına bırak. Öldürmeden git. Öldürmeden git.

sevgi, hüzün, mutluluk, aşk gibi tüm duygular içinde barındırmayı başarabilen bir sanat dalı olan şiire ön yargılardan uzak, sükunetle yaklaşmalıyız. O zaman bize söyleyeceği çok şey olduğunu duyabiliriz. Bu şiir bize bakalım neler söyleyecek? Birlikte duyalım mı?

0: Gecenin Sesi.
1: Yine çok sevdiğim şairlerden bir tanesiyle devam ediyoruz Gecenin Sesine. Orhan Seyfi Orhun ve düşünce şiiriyle sizlerleyiz. Yıllar var, ben onu hiç unutmadım. O beni sorar mı, hatırlar mı ki? Büsbütün silinip gitti mi adım? Gönlünün vefası bu kadar mı ki? Döktüğü yaşları kurutmuş mudur? Kendini aldatıp avutmuş mudur? Vaadini tutmuş mu, unutmuş mudur? Şimdi başkasına meyli var mı ki? Bilsem uzaklarda kimler ağlıyor, kimlerin kalbini aşkı dağılıyor. Acep kederli mi, yas mı bağlıyor, yoksa eskisinden bahtiyar mı ki? Acep kederli mi, yas mı bağlıyor, yoksa eskisinden bahtiyar mı ki? Programımızın son şiirini paylaştık. Duygusal bir şarkıyla da programımızı noktalayacağız.

Gecenin Sesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için, en önemlisi dinlemeye değer bulduğunuz için, dost gecemize ortak olduğunuz için, şiir gecemizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Program yapımcınız ben Diler Demir. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi geceler dilerken, gününüz ve geceniz şiir tadında olsun. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile. Ve her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli. Bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. Şiirli Geceler Türkiye.

gece diyorum. Ne güzel kucaklıyor hüzünleri. Ya yalnızlık? Siyah bir iplik gibi sarıyor yürekleri. Gecenin sesi ise çözüyor bütün düğümleri. Yeni sabaha yeni umutlarla uyanmanız dileğiyle. Gecenin sesi Dilerdim'in sunumuyla.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-36 derece, Bilecik 14-31, Bursa 17-34, Çanakkale 18-31, Edirne 17-31, İstanbul 19-30, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-34, Sakarya 17-33, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 20-38, Denizli 20-35, Kütahya 12-30, İzmir 20-34, Manisa 20-36, Muğla 17-32 ve Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Antalya 21-29, Burdur 15-31, Hatay 20-29, Isparta 14-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 22-31 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-30 derece, Ankara 13-29, Çankırı 14-31, Eskişehir 14-33, Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 15-30, Nevşehir 13-26, Niğde 12-29, Sivas 10-26 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 15-33 derece, Bolu 12-29, Düzce 17-32, Karabük 14-32, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-32 derece, Artvin 11-26, Bayburt 8-26, Çorum 14-29, Giresun 18-26, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-26, Rize 16-27, Samsun 17-28, Sinop 18-28, Tokat 13-29 ve Trabzon 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-27 derece, Ardahan 6-22, Bingöl 14-31, Bitlis 10-24, Elazığ 15-31, Erzincan 13-29, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 7-23, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-31, Şırnak 20-30 ve Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 17-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 20-35, Kilis 19-35, Mardin 21-34, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 19-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğne Adı arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 16-17 Haziran tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevkidaşı Sergey Lavrov ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler yapması, ayrıca Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da bir araya gelmesi planlanıyor. Bakan Fidan'ın gerçekleştireceği görüşmelerde bölgesel konuların yanı sıra başta ticaret, enerji ve güvenlik olmak üzere ikili ilişkileri ilgilendiren teknik ve diplomatik hususlar detaylı olarak ele alınacak. Ziyaretin en önemli gündem maddelerinden biri Ukrayna-Rusya savaşı olacak. Bakan Fidan'ın Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara bağlılığını ifade etmesi, Ankara'nın 2022 ve 2025 yıllarında olduğu gibi taraflar arasındaki müzakerelerin yeni turuna da ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 34 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4,8 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edilen 293 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Açıklamaya göre adli makamlara sevk edilenlerden 159'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ne Sosyal hesabından vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı. Ormanları korumak için 28 bin personel ve 138 bin gönüllüyle hava ve kara filosunun 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu belirten Yumaklı, ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım, alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım. Unutmayın, yangını söndürmenin en kolay yolu onun hiç çıkmamasını sağlamaktır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında 19.096 emniyet personelinin yeni görev yerlerinin belirlendiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 25 yeni il kurulacağı yönündeki iddiayı yalanladı. ABD'li üst düzey bir yetkili tarafından yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandı. Yetkili, İran anlaşmasının ayrıntılarının önümüzdeki 24-48 saat içinde kamuoyuyla paylaşılacağını, teknik müzakereleri de bu hafta sonuna doğru başlanacağını duyurdu. Dondurulmuş fonların serbest bırakılması ve yaptırımların kaldırılması adımlarının tamamen sergilenecek performansa dayalı olacağı vurgulandı. Müzakerelerin bir sonraki aşamasında bölgedeki mevcut Amerikan askeri varlığının aynen korunması planlanıyor. Yapılan mutabakatın ancak nihai anlaşmanın resmi olarak imzalanmasının ardından askeri güçlerin azaltılmasını öngördüğü belirtildi. Ve spor, milli sporcular Fransa'da 16 Haziran Salı günü başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre flöre, epe ve kılıç kategorilerinde müsabakaların düzenleneceği organizasyonda Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek. Antony bölgesinde düzenlenecek şampiyona 21 Haziran'a kadar sürecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde Çimşit kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 11 derece, Atina parça bulutlu 18, Belgrad sağanak yağışlı 14, Berlin sağanak yağışlı 9, Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev sağanak yağışlı 12, Kopenhag parça bulutlu 10, Londra çok bulutlu 14, Madrid sağanak yağışlı 19, Moskova sağanak yağışlı 12, Paris parça bulutlu 17, Priştina parça bulutlu 12, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna gökgürültülü sağanak yağışlı 14, Sofya parça bulutlu 14, Tiran parça bulutlu 18, Varşova sağanak yağışlı 11, Viyana sağanak yağışlı 11 ve Zürih parça bulutlu 13 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 15 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Bağdat az bulutlu ve açık 25, Bakü parça bulutlu 20, Bişkek parça bulutlu 19, Duşanbe az bulutlu 22, Kabil az bulutlu 20, Kerkük az bulutlu ve açık 21, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 29, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 22, Taşkent az bulutlu 25, Tiflis parça bulutlu 16 ve Tokyo sağanak yağışlı 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 17 derece, Kahire parça bulutlu 22, Melbourne sağanak yağışlı 13, Montreal parça bulutlu 13, New York az bulutlu 17, Sydney sağanak yağışlı 11 ve Washington parça bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt parça bulutlu 11, Gümülcine parça bulutlu 17, Kırcaale parça bulutlu 15, Köln parça bulutlu 11, Komrat parça bulutlu 15, Köstence sağanak yağışlı 18, Münih parça bulutlu 8, Podgorica parça bulutlu 20, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Taraklia parça bulutlu 15, Valkaneş parça bulutlu 16, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazimagosa parça bulutlu 18, Girne parça bulutlu 21, Lefkoşa parça bulutlu 17 ve Güzelyurt parça bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Ankara yöresinden Höyüklü'nün Etrafı Köşk Olsun türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Sevgili dinleyenlerimiz, bu türkü bir zeybek havasıdır. Yağcıoğlu Fehmi Efe'nin babası Yağcıoğlu Ahmet Ağa'ya adanmıştır. Rıfat Balaban tarafından derlenen bu türkü Yağcıoğlu Fehmi Efe tarafından söylenmiştir. Devir Cumhuriyet öncesi. Dağların kaçak dolu olduğu günler. Kimi yol soyuyor, kimi tütün kaçırıyor. Ankara'nın ünlü kaçakçıları da Yağcıoğlu Ahmet Efe, Öcüoğlu Efe ve İbrahim Çavuş. Çevre illerden tütün toplayıp Ankara'ya getiriyorlar. Getiriyorlar ya, kolay olmuyor bu. Dağlardaki kaçak kadar zaptiyeler geziyor yollarda. Zaptiyelerin çoğu da eski tütün kaçakçısı. Yani arkadaşı arkadaşa kırdırıyorlar. Öcüoğlu da İbrahim Çavuş'un iyi arkadaşı. Çok iş yapmışlar birlikte. Yükler dolusu tütünü aktarmışlar Ankara'ya. Yağcıoğlu Efe derseniz iyi kaçakçı. Kimsenin kimseye zararı yok. Herkesin yolu ayrı. Gün oluyor, birlikte iş yapmaları gerekiyor. Yolu pay ediyorlar o zaman. Şuradan şuraya kadar Öcüoğlu getiriyor tütünü. Oradan öteye İbrahim Efe. Sonra da Yağcıoğlu alıyor. Böylece Ankara'ya ulaşıyor tütün. Zaptiye baş edemiyor bu ekiple. Şu anki Öcüoğlu doğma büyüme Ankaralı. Yağcıoğlu da öyle. Karış karış biliyorlar yolları. Çevre halkı da yardım ediyor bunlara. Kaçağı da zaptiyeye inat yapmıyorlar. Geçim meselesi. İyi para var bu işte. Herkes geçim için nasıl bir yol tutturmuşsa bunların da yolu bu. Tütün kaçakçılığı. Zaptiye işin içinden çıkamıyor. Sonunda kaleyi işte.

fethetmeye karar veriyor. El altından haber salıyor Yağcıoğlu'na. Ne kazanıyor bu kaçakçılıktan? Kaç para geçiyor eline? Ne kadar kazanıyorsa biz verelim ona. Vazgeçsin bu işten. Gelsin bizimle birleşsin. Birlikte çalışalım. Kendisine daha çok verelim. Yeter ki bize yardım etsin. Bizimle çalışsın. Yağcıoğlu Efe reddediyor İlkin. Biz bu işin içinden piştik. Geçimimiz böyle yazılmış. Başka iş zor gelir bize diye cevaplıyor. Zaptiye derseniz, günümüzde de uygulanan adam çalma, parayla satın alma taktiğini çok iyi biliyor. Böl, parçala, yönet taktiği yani. Yağcıoğlu haberi getireni tersliyor, geri gönderiyor. Ama zaptiye kararlı. Başka çıkar yolu yok. İstanbul'dan tel üstüne tel geliyor. Ne biçim zaptiye teşkilatınız var? Dünyanın tütünü Ankara'ya akıyor. Sizin bir şeyden haberiniz yok. Yerinizden olmak istemiyorsanız tezelden halledin bu işi. Sözün özü zaptiyelerin başı dertte. Zaptiye başı koltuk korkusunda. Nefes alışlarını bile dinleyeceksiniz. Adım adım izleyeceksiniz. Ya leşlerini ya sizin leşinizi diyor. Hal böyleyken kaçakçılar işi daha da azıtıyor. Silahlı çatışmaya giriyorlar zaptiye ile. Zaptiyenin şerefi sıfır. İlla ki Yağcıoğlu Efe. Can damarı o. Bir gelip birleşse zaptiye ile gerisi kolay. Yağcıoğlu derseniz yorulmuş zaten. Kaçmaktan da usanmış. Bakıyor zaptiye zorluyor, dayanamıyor. Üstüne bir üniforma giydiriyorlar. Oluyor zaptiye. İbrahim Çavuş da sağ kolu. Kaçakçılar bitiyor, zaptiyelik başlıyor. İyi hoş ama Öcüoğlu yanaşmıyor bu teklife. Ben sıkıya gelemem, yerim dağlar benim. Geçimim bu yolla, varın gidin, işiniz rast gelsin diyor. Sözün özü yolları ayrılıyor Öcüoğlu'yla İbrahim Çavuş'un Yağcıoğlu Efe'nin. Birisi bir yana, ötekiler öte yana. Öcüoğlu yine kaçakçı yine. Çevre illerden topluyor tütünü. Ankara'ya taşıyor. Gün oluyor, işi iyi gidiyor. Gün oluyor, zaptiye kesiyor yolunu. Vuruşa vuruşa gelebiliyor Ankara'ya. Ankara'nın dumanlı vakti. Ortalık karışık. Kemal Paşa Samsun'a çıktı çıkacak. İyi günler yaklaşıyor. Millet umutlu. Yer yer çete harbi oluyor. Kaçakçı çeteciye karışmış. Zaptiye ikisinin de peşinde. Yağcıoğlu Efe de zaptiye. Eski kaçakçı. Öcüoğlu'nun eski arkadaşı. Durmadan haber salıyor Öcüoğlu'na. Gelsin teslim olsun. Vazgeçsin bu işten. Kaçakçılığın sonu yok. Bir gün bir yağlı kurşuna kurban gider. Yazıktır. Gençliğine acısın. Ben kıyamıyorum. Ne de olsa eski arkadaşımdır. Elim tetiği çekemiyor. Yoksa yatarım yoluna. Gecenin karanlığında bir kurşun bitirir işini. Yağcıoğlu böyle diyor. İbrahim Çavuş da yaveri Yağcıoğlu'nun. Dediklerinde birler. Şu var ki İbrahim Çavuş çağırtıp konuşalım. Açık açık anlatalım durumu. Bıraktıralım bu işi. Yoksa sonu iyi olmayacak diyelim. Uyaralım Öcüoğlu'nu diyor. Haber salıyorlar. Vakit geçirmeden gelsin görsün bizi diyorlar. Bir de sofra donatıp gün veriyorlar. Ne de olsa eski arkadaşları. Sazı sözü de eksik olmasın diye birkaç da saz çalan çağırıyorlar. Günü gelince Öcüoğlu yanında arkadaşlarıyla görünüyor. Sarmaş dolaş oluyorlar. Hal hatır soruluyor. Ardından nasıl gidiyor işler? Ege'den tütünü çıkarırken bir zorluk görüyor musunuz diyor Yağcıoğlu. Öcüoğlu işler zorlandı. Bir yandan işgalciler, bir yandan zaptiye. Elimiz kolumuz bağlanıyor. Geçen hafta malın yarısını yollarda bıraktık. Gayri zorlandı bu işler. Dağlarda güvenecek adamımız da kalmadı. Kimseden destek göremiyoruz. Herkes başının çaresine bakıyor deyince Yağcıoğlu umutlanıyor. İbrahim Çavuş da içten gülüyor. İkisi birden gel vazgeç bu işten. Sonu yok. Bak bizim kafamız rahat. Neydi eskiden? Tütün emirdağı geçti mi acaba?
haymanaya ulaştı mı diye dövünürdük. Bitti gayri. Rahatımız yerinde. Keyfimizce oturup keyfimizce kalkıyoruz. Bir üzüntümüz var ki o da eski arkadaşlar. Elimiz tetiğe varmıyor. Gönlümüz razı değil. Bir yanda da görev sorumluluğu. İkisi birden yürümüyor ki. Düşündük, taşındık. Çağıralım Öcüoğlu'nu dedik. Anlatırız durumu. Sözümüzü dinler, vazgeçer. Öcüoğlu almış sözü. Çağrınızın sebebi anlaşıldı. Ben de sanmıştım ki şöyle kafa kafaya bir akşam yemeği yiyeceğiz. Eski günleri dillendireceğiz. Desenize görev yapıyorsunuz. Öcüoğlu'nu razı ettik diye pay kapacaksınız. Yazıklar olsun. Ben yokum bu işte. Ne masanızda oturur ne de bir yudum içkinizi alırım. Yollarımız ayrı. Yoluma çıkarsanız vururum. Eski arkadaş demem. Ben yolunuza çıkarsam siz vurun deyip çekmiş kapıyı. İbrahim Çavuş üzgün. Yazıcıoğlu ezik. Yağcıoğlu ezik. Anlamıyor. Anlatması zor. Biz eski kaçakçı efeler değiliz. Arkadaşlığın da bir haddi hududu var. Boşa mı veriyorlar bize bu parayı? Arkadaşsa arkadaşlığını bilsin. Yağcıoğlu bunları diyor ya, bir yandan da üzülüyor. İçi ezik. Allah kahretsin böyle mesleği. Arkadaşı arkadaşa, dostu dosta düşman ediyor. Keşke girmeseydim bu işe diyor. İçten içten. Derken günler geçiyor. Kulaktan kulağa Öcüoğlu'nun mal geçireceği duyuluyor. Yağcıoğlu fırsat kolluyor zaten. Gece yol kesip pusuya yatıyor. Tam Öcüoğlu yaklaşınca ayağa fırlayıp "Hey gidi Öcüoğlu, hey! Zaptiyenin kolu uzundur. Kaçması zordur zaptiyeden. Sana söyledik bunu. Şimdi elimize düştün. Eski arkadaşsın. Kurşunlamak olmaz. Var git yoluna. Var git ya. Bu son olsun. Bir daha kaçakçılığa çıkma." Öcüoğlu ne desin? Sürüp gidiyor atını. Sürüp gidiyor ya, içine korku da düşmüyor değil. Eski dostlardan korkuyor. Ya bunların elinden giderim ya da birini ben götürürüm diyor. İbrahim Çavuş sevinçli. Dersini aldı Öcüoğlu. Gayri vazgeçer bu işten. Can tatlı. İnsanın canı tüfeğin namlusunda olmamalı. Tetik düşerse kötü. Gayri Öcüoğlu yapmaz bu işi. Tez zamanla bırakır diyor. Öcüoğlu derseniz kinlenmiş. Daha kızgın. Vay be, şu dünyanın işine bak. Eski dostlar düşman oldu. Neredeyse canımıza kıyacaklar. Ama alacakları olsun. Bir daha yoluma çıkarlarsa ben onlara gösteririm diyor. Aradan çok geçmeden Yağcıoğlu bir ihbar alıyor. Ege'den külliyatla tütün geliyor. Kaçakçıların başı da Öcüoğlu diye. Yağcıoğlu tezelden pusu hazırlıyor. İbrahim Çavuş'u da alıp kendisi de Höyüklü'yü tutuyor. Höyüklü dar geçit. Kaçakçıların can damarı. Ankara'ya ulaşması için Höyüklü'yü geçmesi gerek kaçakçının. Gecenin bir yarısında pusu atıyorlar. Sabaha doğru ilk kaçakçı grubu görünüyor. Yağcıoğlu yolun sağını, İbrahim Çavuş solunu tutuyor. Ayak seslerini dinliyorlar. Kaçakçılar tam aralarına alınca fırlıyor İbrahim Çavuş. "Kıpırdamayın, ellerinizi kaldırın, dizilin yola," diye komut veriyor. Gerilerden bir ses geliyor. "Sen kazandın İbrahim Çavuş. Teslim al gayri. Dostluk düşmanlık oldu gayri. Kendi ellerinle silahımı teslim al da bitsin bu iş," diyor Öcüoğlu. İbrahim Çavuş seviniyor. Bir koşu sesin geldiği yana doğru gidiyor. Öcüoğlu dimdik ayakta. Bir elini belindeki kasaturaya atmış, öteki eli havada. İbrahim Çavuş elini uzatıyor ki kasaturayı alsın. Birden Öcüoğlu silahını çekiyor. Ateşliyor. İbrahim Çavuş cansız yerde. Yağcıoğlu silahına sarılıyor. Ateşliyor. Öcüoğlu'nun sol kulağını sıyırıyor kurşun. Acıyla yere atıyor kendini Öcüoğlu. Varıp üstüne çullanıyorlar. Kız kıvrak yakalayıp ellerini bağlıyorlar. İbrahim Çavuş kanlar içinde. Öcüoğlu bir yandan acı çekiyor, öte yandan İbrahim Çavuş'a üzülüyor. İbrahim Çavuş'un aynalı martini başucuna yığılmış. Mezar taşı gibi. Haber Ankara'ya ulaşınca
yer yerinden oynuyor. Kimi nalına vuruyor, kimi mıhına. Yiğit adam Yüceoğlu silahını teslim etmedi. Vuruşarak ele geçti diyen oluyor. Kimi vurulan İbrahim Çavuş'a acıyor. Yazık oldu eski arkadaşlardı. Keşke hiç bu işe girmeseydi İbrahim Çavuş diyor çokluk. Sonunda bu olay bir Türkiye dil olup günümüze kadar ulaşıyor. Höyüklünün etrafı köşk olsun. Beni vuran efelere aşk olsun. Aynalı Mart'in mezarıma taş olsun. Ben vuruldum, gidiyorum ahirete. Selam söylen Yağcıoğlu Ahmet'e. Varıp bakın değirmenim döner mi? Değirmene bin başımda iner mi? Bin başımda kıratına biner mi? Ben vuruldum, gidiyorum ahirete. Selam söylen Yağcıoğlu Ahmet'e. İbrahim Çavuş Höyüklü'den iniyor. Elma gözlük kıratına biniyor. Öcüoğlu tütünleri veriyor. Ben vuruldum, gidiyorum ahirete. Selam söylen Yağcıoğlu Ahmet'e. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere, sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle, hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Savaştaki bir sırayla gitti.
5: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-36 derece, Bilecik 14-31, Bursa 17-34, Çanakkale 18-31, Edirne 17-31, İstanbul 19-30, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-34, Sakarya 17-33, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 20-38, Denizli 20-35, Kütahya 12-30, İzmir 20-34, Manisa 20-36, Muğla 17-32 ve Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Antalya 21-29, Burdur 15-31, Hatay 20-29, Isparta 14-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 22-31 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-30 derece, Ankara 13-29, Çankırı 14-31, Eskişehir 14-33, Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 15-30, Nevşehir 13-26, Niğde 12-29, Sivas 10-26 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 15-33 derece, Bolu 12-29, Düzce 17-32, Karabük 14-32, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-32 derece, Artvin 11-26, Bayburt 8-26, Çorum 14-29, Giresun 18-26, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-26, Rize 16-27, Samsun 17-28, Sinop 18-28, Tokat 13-29 ve Trabzon 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-27 derece, Ardahan 6-22, Bingöl 14-31, Bitlis 10-24, Elazığ 15-31, Erzincan 13-29, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 7-23, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-31, Şırnak 20-30 ve Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 17-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 20-35, Kilis 19-35, Mardin 21-34, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 19-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça, diplomasi trafiğindeki konumunun da her geçen yıl güçlendiğini belirterek, yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Ankara Havalimanı'yla sadece başkente yeni bir proje kazandırmakla kalmadıklarını, aynı zamanda havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettiklerini dile getiren Erdoğan, 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız, yeni çehresi ve imkanlarıyla yeniden ayağa kalkmış oldu. Ankara Havalimanımızı, genişletilmiş pisti, yeni apronları, modern taksi yolları ve güncellenmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara hazır hale getirdik. 230 gün gibi rekor bir sürede tamamlanan bu yatırımlarda emeği geçenleri şahsım ve milletim adına bir kez daha tebrik ediyorum. Bu sene içinde Ankaralı kardeşlerimizin huzuruna yeni açılışlar, eserler ve müjdelerle çıkacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Hizmet eden izzet bulur anlayışıyla kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın hizmetkarı olmayı, bu emaneti hakkıyla taşımayı sürdüreceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ne sosyal medya hesabından Nisan ayı sanayi üretim verilerine ilişkin açıklama yaptı. Küresel ekonomide artan belirsizliklere ve zorlu koşullara rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan'da yıllık %6 arttığını, böylece Ocak-Nisan dönemindeki yıllık artışın %1,3 olarak gerçekleştiğini belirten Şimşek, yüksek katma değerli yatırım ve üretimi teşvik eden politikalarımızla Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, ifadelerini kullandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın açık satış kampanyası başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 64 ildeki 20 bin konut için başvuruların başladığını, satışların Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri aracılığıyla başvuru önceliğine göre yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Evlerin fiyatları ve teslim süreçleriyle ilgili tüm bilgilere ise TOKİ'nin talep.toki.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin New York Times'a açıklamalarda bulundu. İran'la varılan anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nda kalıcı olarak ücretsiz geçiş sağlayacağını savunan Başkan Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile nihai bir nükleer anlaşmaya varamaması halinde ise Tahran'a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatacağını söyledi. Yeni mutabakatın İran'ın nükleer silah geliştirememesini veya satın alamaması güvence altına alacağını savunan Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl süreyle askıya alması meselesini hala müzakere ettiklerini ancak 15 yıllık süreci de kabul edebileceğini belirtti. Başkan Trump, İran'ın kapasitesinin askeri amaçlara asla hizmet edemeyecek düşük düzeyde uranyum zenginleştirmeyle sınırlı tutulacağını kaydetti. Ve spor, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 2026 serbest dalış havuz dünya şampiyonasında mücadele eden milli sporcular 4'ü altın, toplamda 14 madalya kazanarak dünya rekoru elde etti. Genç erkekler yaş grubu statik apnea disiplininde 6 dakika 23 saniye nefesini tutarak dünya şampiyonu olan milli sporcu Yusuf Kıvanç Erkan bu dereceyle dünya rekoru kırdı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun Hendek Kavşağı, Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde Çimşit kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu ve batısının iç kesimleri, Artvin'le Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize illerinin güney kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 17 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Bilecik, Manisa, Denizli, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Nevşehir, Yozgat ve Kastamonu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü kuzey ve iç kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sevgili dinleyiciler, Efsane Şarkılar programından merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizleri çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların orijinal versiyonlarıyla buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Eğer sizler de dilimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, bu hafta efsane sanatçı Ayşegül Aldinç'ten ve ondan dinlediğimiz bazı şarkılarından ve bu şarkıların orijinal versiyonlarından bahsedeceğiz. Ayşegül Aldinç, 4 Ekim 1957'de gazeteci Orhan Aldinç'le resim öğretmeni Süleyha Aldinç'in kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Öğrenimini Marmara Üniversitesi Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Seramik bölümünde tamamladı. Yıldız Porselen Fabrikası'nda 6 yıl desinatör olarak çalıştı. Aynı yıllarda müzik çalışmalarını İstanbul'da dünyaya geldi. Öğrenimini Marmara Üniversitesi Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Seramik bölümünde tamamladı. Yıldız Porselen Fabrikası'nda 6 yıl desinatör olarak çalıştı. Aynı yıllarda müzik çalışmalarını amatörce sürdüren Ayşegül Aldinç, ilk plak

Biri sözleri Ülkü Aker'e, müziği Cenk Taşkan'a ait İstanbul İstanbul. Diğeri müziği Ali Kocatepe'ye ait Dönme Dolap isimli şarkıları seslendirerek başladı. İstanbul İstanbul şarkısı üçüncü oldu. Dönme Dolapsa birinci olunca grup İrlanda Dublin'de Royal Dublin Society salonunda yapılan Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Yarışmadan sonra arkasında Coşkun Demir'in yine Eurovision Türkiye seçmelerinde seslendirdiği Miras adlı şarkıyla birlikte başka biriyle ortaklaşa da olsa çıkarılan plak ikinci 45'liği sayılır. Bu plaktan sonra Ayşegül Aldınç profesyonel müzik hayatına atılmış oldu. Ama daha sonra 7 yıl ara verdi. ...1988 yılında albümü ve Ayşegül Aldınç'ı hazırladı. Kara Sevda ve Gözlerin Su Yeşili adlı şarkılarıyla bugünlere kadar geldiği bu albümden sonra 1991'de Benden Söylemesi isimli albümünü yayınladı. Sorma gibi daha sonra pek çok sanatçı tarafından da yorumlanan şarkıları bu albümde yer aldı. 1993'te Onla Tunç'un müzik yönetmenliğini yaptığı Alev Alev isimli albümse Alev Alev, Yanlışsın, Al Beni gibi birçok hit üretti. 1996'da çıkan Sözene Hacet adlı albümse Alim Allah, Beni Hatırla, Anladım Ben Seni gibi şarkılarla akıllarda kaldı. 2000 yılında Kiss Müzik'ten Nefes isimli albümünü çıkardı. Ayşegül Aldınç, müzik çalışmalarının yanı sıra çevirdiği sinema filmleri ve dizileriyle de önemli yönetmenler ve oyuncularla çalışıp çeşitli ödüller kazandı. Bunlar arasında en önemlileri 1986 yılında yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı ve başrolünü Eddie Sun'la paylaştığı Acımak, 1987 yılında Şerif Gören'in yönettiği, Kadir İnanır'la başrolünü paylaştığı Katırcılar, 1989 yılında Tarık Akan'la oynadığı bir Yavuz Özkan filmi Yağmur Kaçakları, 1992 ve 1993 yayın döneminde televizyon için hazırlanan ve Tarık Akan'la başrol oynadığı Yusuf Kurçenli'nin dizisi Taşların Sırrı, yine televizyon dizisi olarak çekilen Orhan Aksoy yönetmenliğindeki Uğur Yücel'le oynadığı 1994 yapımı Aziz Ahmet, aynı yıl Tuncay Önder'in filmi Ağrı'ya Dönüştür. 1995 yılındaysa kendisine Adana Altın Koza Film Festivali'nde yılın en iyi kadın oyuncusu ödülünü kazandıran Fikret Hakan ve Mehmet Aslantoğlu ile oynadığı Osman Sınav filmi Gerilla adlı yapıt oldu. Ayşegül Aldınç, Gani Müjde'nin Kahpe Bizans'ında ve Zeki Ökten'in Güle Güle isimli filmlerinde de önemli roller aldı. Son olarak Atıf Yılmaz yapımı Can ile Canan isimli bir televizyon filminde başrolü Faruk Peker'le paylaştı. Ayşegül Aldınç bu çalışmalarının yanı sıra Sabah Pazarı ve Melodi gazetelerinde Malumat Furuş adıyla köşe yazıları yazmaktadır. Bazı hit şarkıları 2000'li yıllarda çıkan birçok toplama ve kolektif albümde yer aldı. Ayşegül Aldınç 29 Ocak 2016'da çıkan 8 isimli albümde çok değerli sanatçılarla beraber çalıştı. Kenan Doğulu, Gökhan Türkmen, Göksel, Harun Tekin, Eflatun, Yüksek Sadakat ve Nada gibi birbirinden başarılı ve önemli isim hem besteleri hem de sesleriyle albüme katkıda bulundu. Son olarak Ayşegül Aldınç'ın Benden Söylemesi Sorma plağı 6 Temmuz 2018 tarihinde yayınlandı. Efsane müzisyen, büyük müzik adamı, rahmetli Atilla Özdemiroğlu'nun aranjörlüğünde hazırlanan albümde sanatçının en büyük hitlerinden Sezen Aksu bestesi Sorma, Bülent Ortaçgil bestesi Şık Latife ile Aysel Gürel, Şehrazat, Özkan Uğur, Eda Özülkü, Metin Özülkü, Ahmet Çuhacı, Bora Ebeoğlu, Arto Tunç Boyacıyan, Atilla Özdemiroğlu ve Janis Parios gibi müzik dünyasının en önemli söz yazarları ve bestecilerinin şarkıları da yer almaktadır. Sevgili müzikseverler, programımıza ilk olarak Ayşegül Aldınç'ın ve Ayşegül Aldınç albümünde 1988 yılında yayınladığı Böyle Bırakma adlı aranjman şarkısından bahsederek başlıyoruz. Eserin Türkçe sözlerini Bora Ebeoğlu yazdı.

Orijinal versiyonuysa Çek sanatçı ve söz yazarı Jiří Zmozek'in 1979 yılında yazdığı Uzminasko Nene Zvazet adlı şarkı. Şimdi bu eseri birlikte dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, sırada Ayşegül Aldınç'ın 1991 yılında çıkan Sorma adlı albümünde yayınladığı Ah Sevdiğim adlı aranjman şarkısı var. Eserin Türkçe sözlerini Aysel Gürel yazdı. Şarkının orijinal versiyonuysa Yunan şarkıcı Yannis Parios'a ait olan Ah Sofia adlı romantik şarkı. Sanatçının 1990 yılında yayınladığı esere kulak veriyoruz.

0: Efsane Şarkılar devam ediyor.
1: Sevgili müzikseverler, şimdi Ayşegül Aldınç'ın 2000 yılında Kiss Müzik'ten çıkan Nefes albümünde yayınladığı Güle Güle adlı aranjman şarkısı var. Eserin Türkçe sözlerini Günay Çoban yazdı. Şarkının orijinal versiyonuysa 1969 yılında Yunan sanatçı Amelia Rodriguez tarafından seslendirildi. Şarkının sözleri Federico de Brito'ya ait. Şimdi şarkı sizlerle.

Sevgili dinleyenler, sırayı Ayşegül Aldınç'ın 1993 yılında Alev Alev albümünde yayınladığı Haydi Söyle şarkısı alıyor. Sanatçının hareketli şarkısının Türkçe sözlerini Leyla Tuna yazdı. Orijinal versiyonuysa ünlü Yunan şarkıcı Keti Garbi'ye ait olan Pesta Menafilia adlı eser. Sanatçı şarkısını 1992 yılında yayınladı. Şimdi bu güzel hareketli şarkıya kulak veriyoruz.

0: sevgili müzikseverler, programımızın son şarkısı Ayşegül Aldınç'ın 2000 yılında Kiss Müzik'ten yayınladığı Nefes albümünde yer alan Ağıt adlı aranjman şarkısı. Eserin Türkçe sözlerini Can Dündar yazdı. Şarkının orijinal versiyonuysa ünlü Yunan şarkıcı Haris Alexiou'ya ait Romantizo adlı şarkı. Şimdi bu güzel romantik şarkıyı dinliyoruz.
1: Efsane şarkılar.

Sevgili dinleyenlerimiz, aranjman şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Ayşegül Aldıç'ın sesiyle Unutulmazlar arasında yerini alan aranjman şarkıların orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Saat 1.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-36 derece, Bilecik 14-31, Bursa 17-34, Çanakkale 18-31, Edirne 17-31, İstanbul 19-30, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-34, Sakarya 17-33, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 20-38, Denizli 20-35, Kütahya 12-30, İzmir 20-34, Manisa 20-36, Muğla 17-32 ve Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Antalya 21-29, Burdur 15-31, Hatay 20-29, Isparta 14-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 22-31 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-30 derece, Ankara 13-29, Çankırı 14-31, Eskişehir 14-33, Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 15-30, Nevşehir 13-26, Niğde 12-29, Sivas 10-26 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 15-33 derece, Bolu 12-29, Düzce 17-32, Karabük 14-32, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-32 derece, Artvin 11-26, Bayburt 8-26, Çorum 14-29, Giresun 18-26, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-26, Rize 16-27, Samsun 17-28, Sinop 18-28, Tokat 13-29 ve Trabzon 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-27 derece, Ardahan 6-22, Bingöl 14-31, Bitlis 10-24, Elazığ 15-31, Erzincan 13-29, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 7-23, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-31, Şırnak 20-30 ve Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 17-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 20-35, Kilis 19-35, Mardin 21-34, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 19-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 16-17 Haziran tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevkidaşı Sergey Lavrov ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler yapması, ayrıca Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da bir araya gelmesi planlanıyor. Bakan Fidan'ın gerçekleştireceği görüşmelerde bölgesel konuların yanı sıra başta ticaret, enerji ve güvenlik olmak üzere ikili ilişkileri ilgilendiren teknik ve diplomatik hususlar detaylı olarak ele alınacak. Ziyaretin en önemli gündem maddelerinden biri Ukrayna-Rusya savaşı olacak. Bakan Fidan'ın Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara bağlılığını ifade etmesi, Ankara'nın 2022 ve 2025 yıllarında olduğu gibi taraflar arasındaki müzakerelerin yeni turuna da ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 34 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4,8 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edilen 293 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Açıklamaya göre adli makamlara sevk edilenlerden 159'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ne Sosyal hesabından vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı. Ormanları korumak için 28 bin personel ve 138 bin gönüllüyle hava ve kara filosunun 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu belirten Yumaklı, ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım, alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım. Unutmayın, yangını söndürmenin en kolay yolu onun hiç çıkmamasını sağlamaktır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında 19.096 emniyet personelinin yeni görev yerlerinin belirlendiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 25 yeni il kurulacağı yönündeki iddiayı yalanladı. ABD'li üst düzey bir yetkili tarafından yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandı. Yetkili, İran anlaşmasının ayrıntılarının önümüzdeki 24-48 saat içinde kamuoyuyla paylaşılacağını, teknik müzakereleri de bu hafta sonuna doğru başlanacağını duyurdu. Dondurulmuş fonların serbest bırakılması ve yaptırımların kaldırılması adımlarının tamamen sergilenecek performansa dayalı olacağı vurgulandı. Müzakerelerin bir sonraki aşamasında bölgedeki mevcut Amerikan askeri varlığının aynen korunması planlanıyor. Yapılan mutabakatın ancak nihai anlaşmanın resmi olarak imzalanmasının ardından askeri güçlerin azaltılmasını öngördüğü belirtildi. Ve spor, milli sporcular Fransa'da 16 Haziran Salı günü başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre flöre, epe ve kılıç kategorilerinde müsabakaların düzenleneceği organizasyonda Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek. Antony bölgesinde düzenlenecek şampiyona 21 Haziran'a kadar sürecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun Hendek Kavşağı, Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde Çimşit kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır Siverek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 11 derece, Atina parça bulutlu 18, Belgrad sağanak yağışlı 14, Berlin sağanak yağışlı 9, Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev sağanak yağışlı 12, Kopenhag parça bulutlu 10, Londra çok bulutlu 14, Madrid sağanak yağışlı 19, Moskova sağanak yağışlı 12, Paris parça bulutlu 17, Priştina parça bulutlu 12, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna gökgürültülü sağanak yağışlı 14, Sofya parça bulutlu 14, Tiran parça bulutlu 18, Varşova sağanak yağışlı 11, Viyana sağanak yağışlı 11 ve Zürih parça bulutlu 13 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 15 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Bağdat az bulutlu ve açık 25, Bakü parça bulutlu 20, Bişkek parça bulutlu 19, Duşanbe az bulutlu 22, Kabil az bulutlu 20, Kerkük az bulutlu ve açık 21, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 29, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 22, Taşkent az bulutlu 25, Tiflis parça bulutlu 16 ve Tokyo sağanak yağışlı 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 17 derece, Kahire parça bulutlu 22, Melbourne sağanak yağışlı 13, Montreal parça bulutlu 13, New York az bulutlu 17, Sydney sağanak yağışlı 11 ve Washington parça bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt parça bulutlu 11, Gümülcine parça bulutlu 17, Kırcaale parça bulutlu 15, Köln parça bulutlu 11, Komrat parça bulutlu 15, Köstence sağanak yağışlı 18, Münih parça bulutlu 8, Podgorica parça bulutlu 20, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Taraklia parça bulutlu 15, Valkaneş parça bulutlu 16, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazimagosa parça bulutlu 18, Girne parça bulutlu 21, Lefkoşa parça bulutlu 17 ve Güzelyurt parça bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programından hepinize merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bugün Türk pop müziğinin en kendine has, en derin yorumcularından birini anıyoruz. Bir ses düşünün. İlk duyduğunuz anda sizi başka bir zamana götüren bir şarkı düşünün. İçinizde sakladığınız duyguları bir anda açığa çıkaran. İşte bugün böyle bir sesin sahibiyle birlikteyiz. Duygunun, yalnızlığın ve içsel yolculuğun sesi Tanju Okan. Onun yorumunda her kelime yaşanmıştır. Her ezgi bir hayatın izini taşır. Programımıza Kadınım adlı şarkısını.
1: Eşyalar toplamın seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz.

Bak ışıklar ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız solmuş. Geceler bitmiyor, ağlıyor.

var toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

Tanju Okan 1938 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Müziğe olan ilgisi genç yaşlarda başladı. 1960'lı yıllarda sahne hayatına adım attı ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Onu diğer sanatçılardan ayıran en önemli özellik sesinin rengi ve yorum gücüydü. Fransız şansın etkisini Türk pop müziğiyle harmanlayan nadir sanatçılardan biri oldu. Bu yönüyle Batı müziği ile Türk müziği arasında köprü kurdu. Onun şarkıları sadece dinlenmez, hissedilir. Ve sözlerimize müzikle ara veriyor, en ünlü şarkılarından birine kulak veriyoruz. Öyle sarhoş olsam ki...

0: sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam,
1: seni gördüğüm günü. Tanju Okan'ın müziğinde belirgin bir melankoli vardır sevgili dinleyenler. Ama bu melankoli karanlık değil, derin ve düşündürücüdür. Onun yorumunda dramatik bir yapı hissedilir. Adeta bir tiyatro sahnesinde gibi. Her şarkı bir hikaye anlatır. Sesin tok ve karakteristik yapısı söylediği her eseri unutulmaz kılmıştır. Ve belki de en önemlisi, o şarkıyı sadece söylemez, yaşar. Şimdi sözlerimize müzikle ara veriyor ve Hasret şarkısını dinliyoruz.

0: gözyaşım gözyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor,
1: yanağımızda. 1970'li yıllar Tanju Okan'ın müzikte zirveye ulaştığı dönemdir. Bu yıllarda söylediği şarkılar Türk pop müziğinin klasikleri arasında yerini aldı. Özellikle kadının onun kariyerinde ayrı bir yere sahiptir sevgili dinleyenler. Fransızca bir eserden uyarlanan bu şarkı onun sesiyle bambaşka bir kimlik kazanmıştır. O dönemde birçok sanatçı popüler olurken Tanju Okan kalıcı olmayı başaran isimlerden biri olmuştur. Şimdi sözlerimizi müzikle aralayalım ve sanatçının sesinden Bir Zamanlar adlı eserini dinleyelim.

Bıraktım, aşkımız bitti, söyle sevgilim. Bir başkası var senin kalbinde.

bir hiçtim, bir daha sensiz olamam derdim. Demek yalanmış bunların hepsi.

Oysa senin için o günler küçücük bir tebessümle hatırlanacak.

Hanju Okan'ın müziği yalnızca kendi dönemine değil, sonraki kuşaklara da ilham vermiştir sevgili dinleyenler. Bugün hala birçok sanatçı onun yorumunu örnek alır. Onun duygusal derinliği Türk pop müziğinde ayrı bir ekol oluşturmuştur. Dinleyicileri için o sadece bir sanatçı değil, bir ruh halidir. Bir yalnızlık akşamında, bir anıda, bir eski fotoğrafta. Mutlaka onun sesi vardır. Sözlerimizi müzikle aralıyor ve sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek devam ediyoruz.

Sevgili dinleyenler, bugün İz Bırakanlar programında Türk pop müziğinin en özgün ve derin seslerinden birini, Tanju Okan'ı andık. Onun şarkıları bize şunu hatırlatıyor. Gerçek sanat kalpten gelir ve kalpte kalır. Bir ses düşünün ki yıllar geçse de ilk günkü gibi etkileyici olsun. İşte Tanju Okan bile bir iz bıraktı sevgili dinleyenler. Programımıza sanatçının sesinden bir şarkısını dinleyerek veda ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülşin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında yeniden buluşmayı diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın, müzikle kalın.

tezeklerden. Bir rüzgar esti ta eskilerden. Taş toprak fındık bahçelerinden. Babamın yırtık elbisesinden. Bayramlık dikildiği günlerden.

uyuyamıyorum. Kapkaranlık, derin bir kuyu var. Bir türlü içinden çıkamıyorum.

depremlerden. Oyuncak yaptım kendi kendime. Üst üste dizilmiş tezeklerden.

çocukluğum. İz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Meteorolojinin Sesi. Saat 2.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-36 derece, Bilecik 14-31, Bursa 17-34, Çanakkale 18-31, Edirne 17-31, İstanbul 19-30, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-34, Sakarya 17-33, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 20-38, Denizli 20-35, Kütahya 12-30, İzmir 20-34, Manisa 20-36, Muğla 17-32 ve Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Antalya 21-29, Burdur 15-31, Hatay 20-29, Isparta 14-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 22-31 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-30 derece, Ankara 13-29, Çankırı 14-31, Eskişehir 14-33, Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 15-30, Nevşehir 13-26, Niğde 12-29, Sivas 10-26 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 15-33 derece, Bolu 12-29, Düzce 17-32, Karabük 14-32, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-32 derece, Artvin 11-26, Bayburt 8-26, Çorum 14-29, Giresun 18-26, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-26, Rize 16-27, Samsun 17-28, Sinop 18-28, Tokat 13-29 ve Trabzon 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-27 derece, Ardahan 6-22, Bingöl 14-31, Bitlis 10-24, Elazığ 15-31, Erzincan 13-29, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 7-23, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-31, Şırnak 20-30 ve Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 17-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 20-35, Kilis 19-35, Mardin 21-34, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 19-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serin kanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine kadar giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusundaki şahsi temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Ankara'da kabul etti. Görüşmede Kıbrıs meselesine yönelik güncel gelişmeler değerlendirildi. Temsilci Cuellar'ın geçen hafta adadaki iki liderle gerçekleştirdiği temaslar ele alındı. Bakan Fidan görüşmede Genel Sekreter Guterres'in çabalarını desteklediklerini belirterek anavatan ve garantör Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün adadaki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inandığını vurguladı. Fidan, adadaki gerçekler temelinde Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teslim etmeyen yaklaşımların sonuç vermeyeceğini kaydetti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İzmit Körfezi'nin ardından önemli bir adım daha atarak Fethiye Körfezi'nde de dip çamuru temizliği çalışmalarını başlatacaklarını açıkladı. Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nde olduğu gibi mavi vatanımızın her bir noktasındaki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İzmit'ten Fethiye'ye, Göcek'ten Marmara'ya kadar denizlerimizi koruyacak, mavi mirasımızı gelecek nesillere güvenle aktaracağız şeklinde de açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın tamamen imzalandığını duyurdu. Trump, anlaşma metnini Cuma gününden sonra yayınlayacaklarını, Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü itibarıyla tamamen trafiğe açılacağını belirtti. Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Trump, "Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'na bakacağız. Zelenski ile görüştüm, bu savaş da bitmeli" şeklinde açıklama yaptı. Ve spor, Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 2026 Dünya Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 5-2 yenerek bronz madalya kazandı. Yunan basketbol takımı Panathinaikos, baş antrenör Ergin Ataman'la yolların ayrıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun Hendek Kavşağı, Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde Çimşit kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ülkelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu ve batısının iç kesimleri, Artvin'le Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize illerinin güney kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 17 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Bilecik, Manisa, Denizli, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Nevşehir, Yozgat ve Kastamonu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü kuzey ve iç kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz... ...yeni yayın anlayışıyla... ...yeniden sizler... ...Meteoroloji'nin Sesi Radyo...

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Ankara yöresinden Höyüklü'nün Etrafı Köşk Olsun türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Sevgili dinleyenlerimiz, bu türkü bir zeybek havasıdır. Yağcıoğlu Fehmi Efe'nin babası Yağcıoğlu Ahmet Ağa'ya adanmıştır. Rıfat Balaban tarafından derlenen bu türkü Yağcıoğlu Fehmi Efe tarafından söylenmiştir. Devir Cumhuriyet öncesi. Dağların kaçak dolu olduğu günler. Kimi yol soyuyor, kimi tütün kaçırıyor. Ankara'nın ünlü kaçakçıları da Yağcıoğlu Ahmet Efe, Öcüoğlu Efe ve İbrahim Çavuş. Çevre illerden tütün toplayıp Ankara'ya getiriyorlar. Getiriyorlar ya, kolay olmuyor bu. Dağlardaki kaçak kadar zaptiyeler geziyor yollarda. Zaptiyelerin çoğu da eski tütün kaçakçısı. Yani arkadaşı arkadaşa kırdırıyorlar. Öcüoğlu da İbrahim Çavuş'un iyi arkadaşı. Çok iş yapıyor bu.

Hacıoğlu getiriyor tütünü. Oradan öteye İbrahim Efe. Sonra da Yağcıoğlu alıyor. Böylece Ankara'ya ulaşıyor tütün. Zaptiye baş edemiyor bu ekiple. Şu anki Öcüoğlu doğma büyüme Ankaralı. Yağcıoğlu da öyle. Karış karış biliyorlar yolları. Çevre halkı da yardım ediyor bunlara. Kaçağı da zaptiyeye inat yapmıyorlar. Geçim meselesi. İyi para var bu işte. Herkes geçim için nasıl bir yol tutturmuşsa bunların da yolu bu. Tütün kaçakçılığı. Zaptiye işin içinden çıkamıyor. Sonunda kaleyi içten fethetmeye karar veriyor. El altından haber salıyor Yağcıoğlu'na. Ne kazanıyor bu kaçakçılıktan? Kaç para geçiyor eline? Ne kadar kazanıyorsa biz verelim ona. Vazgeçsin bu işten. Gelsin bizimle birleşsin. Birlikte çalışalım. Kendisine daha çok verelim. Yeter ki bize yardım etsin. Bizimle çalışsın. Yağcıoğlu Efe reddediyor ilkin. Biz bu işin içinden piştik. Geçimimiz böyle yazılmış. Başka iş zor gelir bize diye cevaplıyor. Zaptiye derseniz günümüzde de uygulanan adam çalma, parayla satın alma taktiğini çok iyi biliyor. Böl, parçala, yönet taktiği yani. Yağcıoğlu haberi getireni tersliyor, geri gönderiyor. Ama zaptiye kararlı. Başka çıkar yolu yok. İstanbul'dan tel üstüne tel geliyor. Ne biçim zaptiye teşkilatınız var? Dünyanın tütünü Ankara'ya akıyor. Sizin bir şeyden haberiniz yok. Yerinizden olmak istemiyorsanız tezelden halledin bu işi. Sözün özü zaptiyelerin başı dertte. Zaptiye başı koltuk korkusunda. Nefes alışlarını bile dinleyeceksiniz. Adım adım izleyeceksiniz. Ya leşlerini ya sizin leşinizi diyor. Hal böyleyken kaçakçılar işi daha da azıtıyor. Silahlı çatışmaya giriyorlar zaptiye ile. Zaptiyenin şerefi sıfır. İlla ki Yağcıoğlu Efe. Can damarı o. Bir gelip birleşse zaptiye ile gerisi kolay. Yağcıoğlu derseniz yorulmuş zaten. Kaçmaktan da usanmış. Bakıyor zaptiye zorluyor, dayanamıyor. Üstüne bir üniforma giydiriyorlar. Oluyor zaptiye. İbrahim Çavuş da sağ kolu. Kaçakçılar bitiyor, zaptiyelik başlıyor. İyi hoş ama Öcüoğlu yanaşmıyor bu teklife. Ben sıkıya gelemem, yerim dağlar benim. Geçimim bu yolla, varın gidin, işiniz rast gelsin diyor. Sözün özü yolları ayrılıyor Öcüoğlu'yla İbrahim Çavuş'un Yağcıoğlu Efe'nin. Birisi bir yana, ötekiler öte yana. Öcüoğlu yine kaçakçı yine. Çevre illerden topluyor tütünü. Ankara'ya taşıyor. Gün oluyor, işi iyi gidiyor. Gün oluyor, zaptiye kesiyor yolunu. Vuruşa vuruşa gelebiliyor Ankara'ya. Ankara'nın dumanlı vakti. Ortalık karışık. Kemal Paşa Samsun'a çıktı çıkacak. İyi günler yaklaşıyor. Millet umutlu. Yer yer çete harbi oluyor. Kaçakçı çeteciye karışmış. Zaptiye ikisinin de peşinde. Yağcıoğlu Efe de zaptiye. Eski kaçakçı. Öcüoğlu'nun eski arkadaşı. Durmadan haber salıyor Öcüoğlu'na. Gelsin teslim olsun. Vazgeçsin bu işten. Kaçakçılığın sonu yok. Bir gün bir yağlı kurşuna kurban gider. Yazıktır. Gençliğine acısın. Ben kıyamıyorum. Ne de olsa eski arkadaşımdır. Elim tetiği çekemiyor. Yoksa yatarım yoluna. Gecenin karanlığında bir kurşun bitirir işini. Yağcıoğlu böyle diyor. İbrahim Çavuş da yaveri Yağcıoğlu'nun. Dediklerinde birler. Şu var ki İbrahim Çavuş çağırtıp konuşalım. Açık açık anlatalım durumu. Bıraktıralım bu işi. Yoksa sonu iyi olmayacak diyelim. Uyaralım Öcüoğlu'nu diyor. Haber salıyorlar. Vakit geçirmeden gelsin görsün bizi diyorlar. Bir de sofra donatıp gün veriyorlar. Ne de olsa eski arkadaşları. Sazı sözü de eksik olmasın diye birkaç da saz çalan çağırıyorlar. Günü gelince Öcüoğlu yanında arkadaşlarıyla görünüyor. Sarmaş dolaş oluyorlar. Hal hatır soruluyor. Ardından nasıl gidiyor?

gidiyor işler. Ege'den tütünü çıkarırken bir zorluk görüyor musunuz diyor Yağcıoğlu. Höcüoğlu işler zorlandı. Bir yandan işgalciler, bir yandan zaptiye. Elimiz kolumuz bağlanıyor. Geçen hafta malın yarısını yollarda bıraktık. Gayri zorlandı bu işler. Dağlarda güvenecek adamımız da kalmadı. Kimseden destek göremiyoruz. Herkes başının çaresine bakıyor deyince Yağcıoğlu umutlanıyor. İbrahim Çavuş da içten gülüyor. İkisi birden gel vazgeç bu işten. Sonu yok. Bak bizim kafamız rahat. Neydi eskiden? Tütün Emirdağ'a geçti mi acaba? Haymana'ya ulaştı mı? Diye dövünürdük. Bitti gayri. Rahatımız yerinde. Keyfimizce oturup keyfimizce kalkıyoruz. Bir üzüntümüz var ki o da eski arkadaşlar. Elimiz tetiğe varmıyor. Gönlümüz razı değil. Bir yanda da görev sorumluluğu. İkisi birden yürümüyor ki. Düşündük, taşındık. Çağıralım Öcüoğlu'nu dedik. Anlatırız durumu. Sözümüzü dinler, vazgeçer. Öcüoğlu almış sözü. Çağrınızın sebebi anlaşıldı. Ben de sanmıştım ki şöyle kafa kafaya bir akşam yemeği yiyeceğiz. Eski günleri dillendireceğiz. Desenize görev yapıyorsunuz. Öcüoğlu'nu razı ettik diye pay kapacaksınız. Yazıklar olsun. Ben yokum bu işte. Ne masanızda oturur ne de bir yudum içkinizi alırım. Yollarımız ayrı. Yoluma çıkarsanız vururum. Eski arkadaş demem. Ben yolunuza çıkarsam siz vurun deyip çekmiş kapıyı. İbrahim Çavuş üzgün. Yazıcıoğlu ezik. Yağcıoğlu ezik. Anlamıyor. Anlatması zor. Biz eski kaçakçı efeler değiliz. Arkadaşlığın da bir haddi hududu var. Boşa mı veriyorlar bize bu parayı? Arkadaşsa arkadaşlığını bilsin. Yağcıoğlu bunları diyor ya, bir yandan da üzülüyor. İçi ezik. Allah kahretsin böyle mesleği. Arkadaşı arkadaşa, dostu dosta düşman ediyor. Keşke girmeseydim bu işe diyor. İçten içten. Derken günler geçiyor. Kulaktan kulağa Öcüoğlu'nun mal geçireceği duyuluyor. Yağcıoğlu fırsat kolluyor zaten. Gece yol kesip pusuya yatıyor. Tam Öcüoğlu yaklaşınca ayağa fırlayıp "Hey gidi Öcüoğlu, hey! Zaptiyenin kolu uzundur. Kaçması zordur zaptiyeden. Sana söyledik bunu. Şimdi elimize düştün. Eski arkadaşsın. Kurşunlamak olmaz. Var git yoluna. Var git ya. Bu son olsun. Bir daha kaçakçılığa çıkma." Öcüoğlu ne desin? Sürüp gidiyor atını. Sürüp gidiyor ya, içine korku da düşmüyor değil. Eski dostlardan korkuyor. Ya bunların elinden giderim ya da birini ben götürürüm diyor. İbrahim Çavuş sevinçli. Dersini aldı Öcüoğlu. Gayri vazgeçer bu işten. Can tatlı. İnsanın canı tüfeğin namlusunda olmamalı. Tetik düşerse kötü. Gayri Öcüoğlu yapmaz bu işi. Tez zamanda bırakır diyor. Öcüoğlu derseniz kinlenmiş. Daha kızgın. Vay be, şu dünyanın işine bak. Eski dostlar düşman oldu. Neredeyse canımıza kıyacaklar. Ama alacakları olsun. Bir daha yoluma çıkarlarsa ben onlara gösteririm diyor. Aradan çok geçmeden Yağcıoğlu bir ihbar alıyor. Ege'den külliyatla tütün geliyor. Kaçakçıların başı da Öcüoğlu diye. Yağcıoğlu tezelden pusu hazırlıyor. İbrahim Çavuş'u da alıp kendisi de Höyüklü'yü tutuyor. Höyüklü dar geçit. Kaçakçıların can damarı. Ankara'ya ulaşması için Höyüklü'yü geçmesi gerek kaçakçının. Gecenin bir yarısında pusu atıyorlar. Sabaha doğru ilk kaçakçı grubu görünüyor. Yağcıoğlu yolun sağını, İbrahim Çavuş solunu tutuyor. Ayak seslerini dinliyorlar. Kaçakçılar tam aralarına alınca fırlıyor İbrahim Çavuş. "Kıpırdamayın, ellerinizi kaldırın, dizilin yola," diye komut veriyor. Gerilerden bir ses geliyor. "Sen kazandın İbrahim Çavuş. Teslim al gayri. Dostluk düşmanlık oldu gayri. Kendi ellerinle silahımı teslim al da bitsin bu iş," diyor Öcüoğlu. İbrahim Çavuş seviniyor. Bir koşu sesin geldiği yana doğru gidiyor. Öcüoğlu dimdik ayakta. Bir elini belindeki kasaturaya atmış,
öteki eli havada. İbrahim Çavuş elini uzatıyor ki kasaturayı alsın, birden Öcüoğlu silahını çekiyor. Ateşliyor. İbrahim Çavuş cansız yerde. Yağcıoğlu silahına sarılıyor. Ateşliyor. Öcüoğlu'nun sol kulağını sıyırıyor kurşun. Acıyla yere atıyor kendini Öcüoğlu. Varıp üstüne çullanıyorlar. Kıskıvrak yakalayıp ellerini bağlıyorlar. İbrahim Çavuş kanlar içinde. Öcüoğlu bir yandan acı çekiyor, öte yandan İbrahim Çavuş'a üzülüyor. İbrahim Çavuş'un aynalı martini başucuna yığılmış. Mezar taşı gibi. Haber Ankara'ya ulaşınca yer yerinden oynuyor. Kimi nalına vuruyor, kimi mıhına. Yiğit adam Öcüoğlu. Silahını teslim etmedi. Vuruşarak ele geçti diyen oluyor. Kimi vurulan İbrahim Çavuş'a acıyor. Yazık oldu eski arkadaşlardı. Keşke hiç bu işe girmeseydi İbrahim Çavuş diyor çokluk. Sonunda bu olay bir Türkiye dil olup günümüze kadar ulaşıyor. Höyüklünün etrafı köşk olsun. Beni vuran efelere aşk olsun. Aynalı Martin mezarıma taş olsun. Ben vuruldum, gidiyorum ahirete. Selam söylen Yağcıoğlu Ahmet'e. Varıp bakın değirmenim döner mi? Değirmene bin başımda iner mi? Bin başımda kıratına biner mi? Ben vuruldum, gidiyorum ahirete. Selam söylen Yağcıoğlu Ahmet'e. İbrahim Çavuş Höyüklü'den iniyor. Elma gözlük kıratına biniyor. Öcüoğlu tütünleri veriyor. Ben vuruldum, gidiyorum ahirete. Selam söylen Yağcıoğlu Ahmet'e. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere. Sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle. Hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: binalardaki enerji kayıplarının üçte biri pencerelerden, üçte biri duvarlardan, geri kalanı ise diğer bölümlerden. Örneğin enerji tasarrufu sağlamayan pencerelerden kaçan ısı nedeniyle her yıl 900 okul, 300 hastane yapabileceğimiz 5 milyar lira havaya uçuyor. Kavlamalı camlar, standartlara uygun yalıtım, verimli ısıtma, soğutma ve aydınlatma kullanmalısınız. Böylece Adana'nın yazında da, Erzurum'un kışında da enerji giderleriniz azalsın, paranız cebinizde kalsın. Tasarrufunuz toplumsal kazanca dönüşsün. Binalarda enerji verimliliğine önem verin. Hayatı artık yeni bir pencereden bakın.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-36 derece, Bilecik 14-31, Bursa 17-34, Çanakkale 18-31, Edirne 17-31, İstanbul 19-30, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-34, Sakarya 17-33, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 20-38, Denizli 20-35, Kütahya 12-30, İzmir 20-34, Manisa 20-36, Muğla 17-32 ve Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Antalya 21-29, Burdur 15-31, Hatay 20-29, Isparta 14-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 22-31 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-30 derece, Ankara 13-29, Çankırı 14-31, Eskişehir 14-33, Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 15-30, Nevşehir 13-26, Niğde 12-29, Sivas 10-26 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 15-33 derece, Bolu 12-29, Düzce 17-32, Karabük 14-32, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu.